0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve öğreneceğiz. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde ben ve baba biriz diyor İsa Mesih. Bunun üzerine konuşacağız ve İsa Mesih'in aslında kimliğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında burada Mesih bize ne anlatıyor sorusuyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde baba olarak seslendiği Tanrı ile aynı öze sahip olduğunu söylüyor. Oğul olarak kelam olduğunu ifade ediyor. Onunla hep birlikte varım diyor. Ondan ayrı kalmadım diyor. Birlikte varız diyor. Yani İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde bunları söylemeye çalışıyor. Baba oğul ve oğul, yani kelam olarak oğul, özde birdir. Ve İsa'nın bu sözlerini söylediğinde Yahudi yetkililer taşlamak istediler. Çünkü ben ve baba biriz demek, ben Tanrı'yım demek. Yani ben Yahve'yim diyor. Eski antlaşmadaki ifadesiyle ben benim diyor. Ve İsa'nın sözlerini Tanrı'ya küfür olarak kabul ettiler. Ve daha sonra ve buna bağlı olarak da onu öldürmek istediler. Şimdi birkaç ayet okumak istiyorum. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. Yani Mesih'i bekliyorlar.
0: Evet.
1: Onlar da Mesih'i arıyorlar. Yaptıklarını görüyorlar. Olağanüstü işler yapıyor. Mucizeler yapıyor. Ve bu yaptığı işler insanın yapamayacağı işler.
0: Evet, yani,
1: ve bunu gördükleri için bir bölümü zaten görüp iman ediyor. İsa da onlara şu karşılığı veriyor. Yani Mesih isen açıkça bize söyle dediklerinde. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Yani bir trajikomik durum var.
0: Evet.
1: İsa söylüyor ben oyum diyor. Ama iman etmiyorsunuz diyor. Ben zaten söylüyorum diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım beni işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya gücü kimseye yetmez. Ben ve baba biriz. Yani İsa'nın yaptığı kudretli işler gösteriyor. Ama yine de diyor iman etmiyorsunuz. Ve yine bu ben ve baba biriz sözü Yuhanna kitabında çok geçiyor. Yuhanna 17. 20-22 ayetlerde şöyle diyor öğrenciler için yaptığı duada. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Yani elçiler, havarilerin aracılığıyla iman edenler için istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni seni gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Yani aslında bu birlik, yani İsa ve Baba birdir ama biz de iman aracılığıyla ne oluyor? Tanrı'yla bir birlikteliğimiz ve birliğimiz oluyor Mesih aracılığıyla.
0: Evet, aslında bu ayetler gerçekten İsa Mesih'in Tanrı olduğunu söylediği ayetler. Çünkü bazen insanlar şunu söyleyebiliyor: İsa Mesih İncil'e baktığımızda hiçbir yerde ben Tanrı'yım demedi gibi bir iddiaları var. Ama bu ayete baktığımızda aslında Tanrı olduğunu açıkça söylediğini de görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Tanrı, ya tabii ki İsa Mesih bir beden alıp dünyaya geldi. Aynı zamanda Tanrı ve tabii ki beden almış haliyle aslında %100 Tanrı, %100 insan. Tanrı ve insan doğası ayrı ayrı mı burada, yoksa birbirine karışmış durumda mı?
1: Yani biz birçok örneğe baktığımız zaman yani bir karışım görüyoruz ve buna göre de anlamaya çalışıyoruz ama İsa Mesih'teki iki doğa karışmadan ve değişmeden bulunuyor. Ve aynı zamanda bölünmüyor ve ayrılmıyor. Yani hep birlikte var. Yani bu ne olabilir? Ne, bunu nasıl anlayabiliriz? Yani kendi niteliklerini koruyorlar. Bir teknik var ama aynı zamanda İnsan doğası insan doğasıdır, Tanrı doğası Tanrı doğasıdır. Bazen şöyle bir örnek düşünüyorum. Bir bardak suya şeker attığınızda normal şartlarda şeker erir ve bu şekerli su olur. Yani sizin sorduğunuz gibi birbirine karışmış durumda mı? Ama İsa Mesih'teki iki doğa, yani tam insan ve tam Tanrı doğası birbirine karışmıyor. Yani su su olarak kalıyor örnekten hareket edersek. Şeker de şeker olarak kalıyor. Ama aynı zamanda bir birlik oluşturuyorlar. Ve İsa Mesih beden yönünü Meryem'den alıyor. Grekçe bunun et ve kan diyor. Ve et ve kan insanın ölümlü, çürüyen, zayıf durumunu ifade eder. Kutsal kitapta kullanıldığı şekilde. Ama aynı zamanda Mesih'in kelam oluşuna bağlı olarak nedir? Bir tanrısallığı var. Yani Tanrı'dır, Rab'dir, uluiyeti var. Fiziksel babası da yoktur. Üstelik o zaman demek ki fiziksel bir babası olmadığına göre beden alan kelamdır. Luka bölümünde şunu yazıyor. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi diyor. Melek işte konuşuyor ve diyor selam ey sana Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. Ve Meryem şaşırıyor, ne oluyor, ne anlama geliyor, bir melek benimle konuşuyor, yani öyle düşünüyor, anlamaya çalışıyor. Sen diyor Tanrı'nın lütfuna eriştin, bak gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Yani o büyük olacak, kendisinin yüceler yücesinin soyu üzerinde egemenlik kuracak, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yani normal bir çocuğun doğmayacağından söz ediyor.
0: Evet.
1: Yani egemenliğinin sonu gelmeyecektir dediği zaman, yani yeryüzünde egemenliğinin sonu gelmeyen hiçbir insan yok.
0: Evet, herkes öldü çünkü bütün peygamberler dahil.
1: Insan. Ve Meryem de soruyor, ya bu nasıl olur? Yani ben erkeğe varmadım ki. Ve melek şöyle diyor, kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olan kutsal, Tanrı oğlu doğacak olana kutsal, Tanrı oğlu denecek diyor. İşte o zaman biz bunu anlıyoruz ki yani İsa Mesih'in hem insan doğası aslında daha varoluşundan beden almadan önceden tasarlanan bir olaydır. Ve bu da kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ve insan yönünü Meryem'den, işte Tanrı yönünde nedir? Kelam oluşundan almaktadır.
0: Evet, tabii bu noktada yani İsa Mesih hem insan hem de Tanrı nasıl olabilir sorusu oluyor. Bunu anlamak gerçekten güç. Hem Tanrı hem insan olması gerçekten anlaşılması biraz zor bir durum. Bu nasıl olabiliyor tam olarak? Çünkü bunu biraz açabilirsek insanların anlaması açısından daha iyi olacaktır.
1: Mantık iyi bir şey. Yani kuşkusuz olarak bizler gerçeği mantık yoluyla, yani akıl yürütme yoluyla anlıyoruz ve açıklamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda mantık kısıtlıdır. Yani sadece alanına giren konuları değerlendirebilir. Algı, insanın algı alanına giren konularla ilgili konuşabilir. Yani evrene ve yaratılışa baktığımız zaman ancak görebildiğimiz kadarıyla biz evreni ve yaratılışı anlayabiliriz. Hı hı. Yine Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman da bize açıkladığı kadar anlayabiliriz. Ama kutsal kitap bütün her detayı vermiyor. Ama evet. Tanrı kendisini açıklıyor. Tanrı kendisini açıklıyor. Kendisinin kim olduğunu söylüyor. Ve o zaman burada iman ön plana çıkıyor. Yani hı hı. eğer biz Tanrı sözüne iman ediyorsak bu açıklanan gerçekle birlikte yaşamış oluyoruz. Yuhanna 3. bölümde İsa ile Nikodim adlı o dönemin önderi var. Onunla geçen konuşma var. O da anlayamıyor. Yani bir kişinin bir yeniden doğuşu nasıl yaşayacağını, ruhsal gerçeklerin ne olacağını tam olarak bilemiyor. Ve İsa ona şöyle bir örnek kullanıyor. Diyor ki, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Hı hı. Nikodim, yaşlı bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Yani biz biraz böyle anlıyoruz. İşte bir insan var, insan olmalı. Tanrı, Tanrı olmalı. Bu ikisi bir arada var olamaz. Ve Nikodim de kendi kurtuluşuyla ilgili olarak bunu anlayamıyor. Ve İsa ona bir ruhsal gerçekten söz ediyor. Yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerden eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa da ona yanıt verdi. Yani sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde anlamıyor musun? Yani demek ki ruhsal gerçekler anlaşılmıyor. Bu örneği özellikle bunun için koydum. Yani Mesih'in de hem insan hem Tanrı oluşunu bizler anlayamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisini tanıttığında Rab olduğunu söylüyor. Ve ilk kilise ilahiyatçılarına da baktığımız zaman onlar da bunu çok bu konu üzerinde çok düşündüler. Evet. O zaman onda tam bir insan doğası ve tam bir tanrısallık olduğunu söylediler.
0: Evet, tabii ki insan olarak sınırlıyız dediğiniz gibi ve ruhsal konuları tam olarak anlayamıyor olabiliriz. Ama görüyoruz ki aslında Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor ve biz buna iman ediyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisini açıkladığı kadarını biz anlayabiliyoruz ve bu bizim yorumumuz değil tabii ki. Tanrı kendisini böyle açıkladığı için biz buna iman ediyoruz. Tabii ki Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. O her şeye gücü yetendir. Ve bu şekilde olunabiliyorsa bunu Tanrı tabii ki yapabilecek güçtedir efendim. Aslında şunu da sormak istiyorum ve önemli bir durum. İsa Mesih'in aslında Tanrı olması neden önemli?
1: Öncelikle günahın yargısını kaldırılması için önemlidir. Yani bu yaptığımız konuşmalarda da sık sık söylüyoruz. Tanrı iyiliğiyle ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Ama insan yediği için öldü. Ve bunun en büyük kanıtı da bütün insanların ölümlü olmasıdır.
0: Evet.
1: Ve işte İsa Mesih ölümlü insanı ölümsüz yapmak için, yani onun üzerindeki yargıyı kaldırmak için geldi. Ve ancak bunu da Tanrı kaldırabilir. Yani ölümlü bir insan ölümlü bir insana yardımcı olamaz. Bu nedenle kelam beden aldı ve bunu aynı zamanda kendi hizmet ettiği dönemde gösterdi de, yani Çarmıhta ölüm ve dirilişinden önce yaptığı mucizelerle bunu gösterdi. Bir ferşinin iyileştirilmesi olayı var. Yani Kefernaum'da gerçekleşiyor. İsa Mesih orada duruyor, hiç duracak yer yok ve dört kişi ferşli adamı getiriyorlar ve hatta damı delip, yani o damdan aşağıya doğru sarkıtıyorlar İsa Mesih'i ve İsa Mesih de adamın imanını, yani onları getirenlerin imanını görünce oğlum günahların bağışlandı dedi. Yani düşünebilir misiniz? Yani bir kişi oğlum günahların bağışlandı diyor. Yani bunu kim diyebilir? İsa Mesih dedi. Demek ki İsa Mesih'in Tanrı olması öncelikle günahların bağışlanması için önemlidir. Ve bunu orada olan birçok kişi anlayamadı. Din bilginleri de anlayamadı o dönemde. Hatta içlerinden bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diyor. Yani evet. Bunu biliyorlar.
0: Evet, Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz günahları evet. diye. Evet.
1: Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz. Bunu biliyorlar. Ama onu söylediği zaman onu gerçek kimliğiyle, İsa Mesih'in İncil'de anlatıldığı kimliğiyle, bugünkü anlamıyla tanımıyorlar. Ve o zaman akıllarından geçeni ruhunda sezen İsa, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay, felçliğe günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk şirteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye, ve sonra felçliğe sana söylüyorum kalk şirteni topla ve evine git dedi. Adam kalktı, hemen şirtesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
0: Evet. Aslında tabii ki İsa Mesih'in günahların bağışlandı demesi, sadece günahları bağışlayan Tanrı olması çok önemli bir konu. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bu konuya tekrar devam edelim.

0: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
1: Kültürel Antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Ben ve baba biriz diyor İsa Mesih. Yuhanna 10:30 ayetlerinde. Ve biz birinci bölümde aslında İsa Mesih'in ben ve baba biriz derken aslında Tanrı ile aynı öze sahip olduğundan bahsettiği üzerinde konuştuk. Beden aldığından ve %100 insan, %100 Tanrı olduğundan hem insan doğası hem de tanrısal doğaya sahip olduğu üzerinde konuştuk. Ve aslında bu nasıl olur diye sorabilen kişiler vardır tabii ki ama bunun için Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip olduğu üzerinde de durduk. Son olarak İsa Mesih'in Tanrı olması neden bu kadar önemli diye konuşuyorduk pastörüm. Siz günahları bağışlama yetkisine sahip olması açısından önemli dediniz. Yarım kaldı aslında bu sorunun cevabı. Onun için sözü size bırakıyorum devam etmek açısından. Neden İsa Mesih'in Tanrı olması bu kadar önemli bizim için?
1: Evet, yani orada bir mucize gerçekleşmişti. Yani kötürüm olan bir kişi İsa Mesih'in günahların bağışlandı diyerek iyileşmesine tanık olduk. Yani bugün bizler de tanık oluyoruz bu sözleri okuduğumuzda. O dönemde hastalık ya da fiziksel engel günaha bağlandığından İsa Mesih fiziksel bir engelliği iyileştirdiğinde günahların bağışlandı diyor. Yani aynı zamanda orada bulunan kalabalığa verdiği mesaj, yani siz bu adamı günahlı görüyorsunuz. Hı-hı. Hatta yürüyemeyecek bir durumda. İşte onu getiriyorlar benim önüme ve ben onun günahlarını bağışlıyorum diyor. Yani kendi tanrısallığını ilan ediyor. Yaptığı iş de onun Tanrı olduğunu gösteriyor. Yine az önce Nikodim'le ilgili bir örnek kullanmıştım. Yeniden doğuşla ilgili olarak. Yani Mesih nasıl hem insan hem Tanrı olabilir sorusuna bazı cevaplar bulabiliriz bu örnekte. Bu örnekten sonra aslında bazı cevaplar bulabiliriz. Ve İsa Mesih bunları anlattıktan sonra oradaki herkese müjdenin, yani kurtuluş müjdesinin ne olduğunu açıklıyor. Ve diyor ki kendisiyle işte orada bulunanlara bir tanıklık veriyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlerle yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğime nasıl inanacaksınız? Evet. Yani İsa kendi tanıklığını veriyor. Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani siz bana bakıyorsanız, bu anlattıklarıma inanıyorsanız, iman aracılığıyla yeniden doğuşu anlayıp anlıyorsanız o zaman iman edeceksiniz diyor. Ve kutsal kitapta çok önemli ayetlerden birkaç tanesi karşımıza çıkıyor burada. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Ve yargı da şudur diye devam ediyor. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Evet. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yani kötülükte kalmak istiyorlardı. Ve böylece biz bu bölümden şunu anlıyoruz ki, yani özellikle sizin sorduğunuz Tanrı olması neden bu kadar önemli sorusuna bağlı olarak bu bölümden şunu anlıyoruz ki, İsa Mesih Tanrı olmasaydı ölümlü insanlara hayat veremezdi. Hı hı. Günahlarını bağışlayamazdı. Onların günahlarını çarmıhta üstlenemezdi. Çünkü hiç kimse bir başka insanın günahını üstlenemez. Evet. Yani borcunu belki üstlenebilir ama günahını üstlenemez.
0: Evet, aslında tabii ki biz günahkarız ve Tanrı'nın tasarısı İsa Mesih'te gerçekleşti bizim kurtuluşumuz için. İsa Mesih'in kefaretimizi ödemiş olduğunu görüyoruz. İsa Mesih tanrısal öze sahip olmasaydı tabii ki bizler de günahlarımız içerisinde hala yaşıyor ve kurtuluş umudu olmadan sonsuza dek Tanrı'dan uzak olarak ölmüş olacaktık. Ama şimdi bir umudumuz var tabii ki Tanrı ile birlikte. Çünkü o bizim kurtuluşumuzu sağladı ve ona iman ederek aslında kendi çabalarımızla değil, iyiliklerimizle ya da sevaplarımızla kurtulamayacağımızı görüyoruz. Çünkü iyi bir şey de çıkmıyor bizden. Sadece iman yoluyla, Tanrı'nın bu lütfuyla kurtulabileceğimizi görüyoruz. Şunu sormak istiyorum ben aslında. Çünkü İsa Mesih baba ve ben yani biriz diyor. İsa Mesih çarmıha tabii ki gerildi ve gerçekten öldü, gömüldü ve dirildiğini de görüyoruz. İsa ve baba bir ise çarmıhta baba mı, baba da mı ölmüş oluyor?
1: Evet, bu da bilinen bir soru. Yine bu yaptığımız seride bir parça bu konuyla da ilgili konuşmuştuk. Yani günümüzde de bazı kişiler yani Hristiyanlarla alay etmek isterse ya da kutsal kitapla alay etmek isterse, evet diyor Tanrı öldü diyor. Yani özellikle inançsız olan arkadaşlarımız ya da hatta inançlı olanlar bile yani Tanrı ölür mü diye düşünüyor. Neden? Çünkü yine bu konuşma içerisinde söylediğimiz gibi yani dünyasal olarak düşünüyor. Baktıklarına göre bir mantık yürütüyor ama ruhsal olan Tanrı'nın tasarılarını anlayamıyor. Şimdi Mesih'te iki doğa var. Yani bunu söyledik ve hem insan doğası tam insan yani bunu Meryem'den alıyor. Hem de tanrısal doğa ulihi yönünde nedir? Kelam oluşundan alıyor. Ve İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman daha önce mezmurlarda Zebur kitabında kullanılan bir sözü söylüyor. Tanrım Tanrım neden beni terk ettin? Yani bu sözü söylediğinde terk edilmenin nedenli bir acı olay olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bunu ne kadar derinden hissettiğini ifade etmeye çalışıyor. Davut peygamber de Mesih'in çekeceği acıyı gördüğü için Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım gündüz sesleniyorum yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum yine rahat yok bana diyor. Yani bunu söylediğinde de bunun tarihsel anlamı sebepsiz yere düşmanların hedefi olan Davut peygamber Tanrı'nı onu düşmanlarından kurtarmasını bekler. Acılar içinde ettiği bu duada bu sözleri kullanır. Ama İsa da kendisi için kullanıyor çarmıhta. Ama Tanrı onu terk etmiyor aslında. Ne kadar derinden bir acı çekti ve Tanrı ölmedi. Ama İnsan yönüyle tam olarak öldü. Neden? Çünkü günahın yargısının yerine gelmesi için insanın tam ölmesi lazımdı. Hatta yaratılışta Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar itaatsizlik edip iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediklerinde ruhsal olarak hemen öldüler. Evet. Fiziksel olarak da hemen ölmeleri gerekiyordu. Ama Tanrı merhamet ettiği için, yaşamın ne olduğunu göstermek için fiziksel olarak yaşamalarına bir süre daha izin verdi. Ve bugün biz de eğer yaşıyorsak aslında biz de ölümü hak ettik, hemen ölmeliyiz. Ama yaşadığımız için yaşamın ne olduğunu birazcık anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki bu yaşam içerisinde o gerçeği bulmak için de bir şansımız var her zaman. Ve bu gerçeğe ulaşma şansı veriyor Tanrı bize. Ve bu gerçek İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Evet, yani kısacası Baba Tanrı ve Oğul Tanrı hep birlikte vardır ve var oldular.
0: Evet, şu noktada belki şu akla gelebilir diye düşünüyorum. Ben ve baba biriz ifadesinde ilahlık anlamında değil de hedef, amaç, düşünce, birlik anlamında kullanıyor olamaz mı?
1: Yani hem Tanrı ile bir birlik var yani birlikte olduklarını söylüyor ama aynı zamanda çok önemli bir konu var. Ayrı kişilikte var oluyorlar ve roller de ayrı. Yani bu eğer ayrı kişiliklerde olmazlarsa yine biz Tanrı'yı tam olarak açıklayamıyoruz. Yani babanın ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Kelam olan oğlun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Ve kutsal ruhun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Bunu böyle kabul etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında daha önce de söylediğimiz gibi bu durumu anlamak zor. Ama Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor. Bunu kutsal kitaptan yine onun kendi sözlerinde görebiliyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımızda Tanrı'nın kendisini bu şekilde açıkladığını görebiliyoruz.
1: Evet, doğru. Yani ve bu şekilde açıklanması da aslında iman yoluyla gerçekleşiyor. Yani biz iman etmiyorsak yani bu sözleri Tanrı sözü olarak kabul etmiyorsak o zaman o dönemde Yahudiler İsa Mesih ile konuşan Yahudiler gibi oluyoruz. Yine İsa Mesih'i reddetmiş oluyoruz. Yine bir yerde şöyle diyor. Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Yani baba beni kendisine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsunuz dersiniz. Yani İsa Mesih bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İman etmeleri için söylüyor.
0: Evet. Halkın durumu aslında o zamanki durumunu da merak ediyorum. Çünkü açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor İsa Mesih. Halkın tepkisi ne oluyor bu sözler üzerine?
1: Aslında iki grup var. Yani bir grup öldürmek istiyor. Yani onu taşlamak istiyor yasaya dayanarak. Çünkü Tanrı'ya eşit olduğunu söylüyor. Tanrı olduğunu söylüyor ve bunu küfür olarak kabul ediyor. Ama bazıları da var, iman ediyorlar. Hatta son ayette şöyle diyor, birçokları, yani bu sözleri dinleyen oradaki birçok kişi, Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler ve orada birçokları ona iman etti. Yani iki grup insan var, reddedenler ve aynı zamanda onun sözlerini gerçek olarak kabul edip iman edenler var.
0: Evet, aslında günümüzde de aynı, reddedenler ve kabul edenler aynı şekilde devam ediyor. Görüyoruz ki.
1: Ve hatta şunu söyleyebilirim. Yani daha çok araştırmak istiyorlarsa yani internetten araştırabilirler. Bir protestan kilisesine gidebilirler. Radyo Maranata'ya yazabilirler. Bu konuda daha çok bilgi nasıl edinebilirim diye. Kaynaklara ulaşmak mümkün. Ama yine de konu, okuduğuna inanıyor musun? Yani İncil'i okuduğunda İsa Mesih'in bu sözlerine inanıyor musun? İman ediyor musun noktasında düğümleniyor yani.
0: Evet, tabii ki insanın neye inandığını ve neye inanmadığını, neyi kabul ettiğini ve neyi reddettiğini bilmek açısından İncil'i okuması gerekiyor tabii ki. Eminim protestan kiliselerine gittiğinde de yardımcı olacaklardır. Kendilerine bir İncil temin edebilirler oradan ve soruları varsa sorabilirler. Tabii ki yardımcı olacaklardır. Ve aslında en çok kafaya, sanırım kafasına takılan şey, tek bir Tanrı'ya inandığınızı söylüyorsunuz ama hem baba, hem oğul, hem kutsal ruha Tanrı diyorsunuz. O zaman üç Tanrı olmuyor mu kısmı oluyor. Bunu biraz daha açarsak belki insanlar daha iyi anlayabilir. Çünkü daha çok bu noktaya takılıyorlar.
1: Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın tek olduğunu çok yerde yazıyor. Hatta İsa Mesih de diyor, yani tek Tanrı'ya inanıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Yani Tanrı'nın tekliği konusu kutsal kitapta tartışılan bir konu değil.
0: Evet.
1: Ama bizim anlayamadığımız ya da anlamakta zorlandığımız konu, tek olan Tanrı'nın üç kişilikte kendini nasıl açıkladığı konusu oluyor. Biz üç Tanrı'ya inanmıyoruz kesinlikle. Tek Tanrı'ya inanıyoruz.
0: Evet.
1: Ancak bu tek Tanrı kendini yaratılışta üç kişilikte gösteriyor ve bir teklik oluşturuyor. Ve buna yine ilk kilise ilahiyatçıları, yani görünmeyen öz demişler ve baba olarak adlandırmışlar. Kelama oğul olarak adlandırmışlar ve ruha da kutsal ruh olarak adlandırmışlar. Ve bu üçü de hep birlikte bir arada bulunan, var olan, birbirine karışmayan, bölünmeyen bir varlık olarak bulunduklarını açıklamaya çalıştılar. Şimdi tarihte bir de şu da var. Bazı Hristiyanlardan ayrılan tarikatlar var. Onlar da diyorlar Tanrı üçtür diyorlar. Yani o da dayalı da işte bu bir kanıt gösteriliyor ama bu bir kanıt olamaz. Yani zaten İncil'i gerçek anlamıyla yorumlamayan kişiler var. Ama biz İncil'i okuduğumuzda, yani kutsal kitabı, Tevrat'ı okuduğumuzda Tanrı tektir. Ve bu tek Tanrı bize kendisini üç kişilikte açıklıyor. Aynı öze sahip üç kişilikte açıklıyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı beni bütün yüreğinizde aradığınızda bulabileceksiniz de diyor. Onun için belki İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen insanlar vardır dinleyicilerimizin arasında. Belki Tanrı'yı daha yakından tanımak isteyen ve bu gerçeği daha iyi kavramak isteyen kişiler de olacaktır. Onlar için aslında ne söylemek istersiniz? Programımızın da sonuna geliyoruz. Çünkü İsa Mesih ben ve baba biriz diyor ve Tanrı olduğunu açıkça söylüyor. Peygamberlerden daha üstün olduğunu görüyoruz. Onun kurtarışını görebiliyoruz. Merhametini, sevgisini görebiliyoruz. Ve bu sevgiyi tatmak isteyen, bu gerçeği daha yakından tanımak isteyen insanlar için birkaç kelime almak istiyorum sizden.
1: Evet. Yani özetlersek tek tanrı var. Şöyle de bir soru sorabiliriz. Üç ne var? Tek ne var? Yani hı hı. üç tane kişilik ve tek ne var? Ve bu da baba, hı hı. görünmeyen öz tasarlar. Oğul, beden alan kelam kurtarıcıdır. Kutsal ruh, yaratılışta işleyen ve etkin olan varlıktır. Hı hı. Baba, oğlu gönderdi ki insanları kurtarsın. Neden? Ölümden, hı hı. günahlarından kurtarsın diye gönderdi. İsa Mesih göğe yükseldi ve kutsal ruh şimdi etkindir. Ve o da bizim kurtuluşumuzda etkindir. Ve biz bu Tanrı sözüne iman ediyorsak, onu kabul ediyorsak iman etmeliyiz. Ben de Tanrı'yla ilgili olarak yani son birkaç ayet okumak istiyorum. İsa Mesih diyor, Tanrı ruhtur, ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. O zaman demek ki bir kişi Tanrı'yı kabul ediyorsa ona ruhta ve gerçekte tapınması gerekiyor. Üçlü birlik, üç tanrı demek değildir. Hristiyanlar tek tanrıya inanırlar.
0: Evet, bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuştuk. Ben ve baba biriz ayetleri üzerinde ve İsa Mesih'in açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylediği ayetler üzerinde konuştuk. Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İsmail Bey ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yuhanna 7. Bölüm.
1: İsa Yeruşalim'e gidiyor. Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona, "Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git," dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara, "Benim zamanım daha gelmedi," dedi. "Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı." İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, "O nerede?" diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır, tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. "Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir?" dediler. İsa onlara, "Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir," diye karşılık verdi. "Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık, cin çarpmış seni," dedi. "Seni öldürmek isteyen kim?" İsa, "Ben bir mucize yaptım. Hepiniz şaşkına döndünüz," diye yanıt verdi. "Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da, Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun." İsa Mesih midir? Yeruşalimlilerin bazıları, "Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?" diyorlardı. "Bakın açıkça konuşuyor, ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek." O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi, "Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi." Bunun üzerine onu yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve Ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, "Kısa bir süre daha sizinleyim," dedi. "Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz." Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, "Bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız?" dediler. "Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz," diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi, "Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır." Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince, "Gerçekten beklediğimiz peygamber budur," dediler. Bazıları da, "Bu Mesih'tir," diyorlardı. Başkaları ise, "Olamaz, Mesih Celile'den mi gelecek?" dediler. Kutsal yazıda, "Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek" denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi. Yahudi önderlerin imansızlığı. Görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler, "Niçin onu getirmediniz?" diye sordular. Görevliler, "Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır." karşılığını verdiler. Ferisiler, "Yoksa siz de mi aldandınız?" dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelen Nikodim, onlara şöyle dedi. "Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?" Ona, "Yoksa sen de mi Celil'edensin?" diye karşılık verdiler. Araştır bak, Celil'eden peygamber çıkmaz.
0: Yuhanna 8. bölüm.
1: Zinada yakalanan kadın. Bundan sonra herkes evine gitti. İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı." dediler. Musa, yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. "Sen ne dersin?" Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve "İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın." dedi. Sonra yine eğildi. Toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadınsa orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın, "Hiçbiri efendim." dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum." dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme." Geçerli tanıklık. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." Ferisiler, "Sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil." dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen Baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için tanıklık ediyor." O zaman ona, "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de Babamı. Beni tanısaydınız Babamı da tanırdınız." İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara, "Ben gidiyorum, beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz." dedi. Yahudi yetkililer, "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. "Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz." diyor. İsa onlara, "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım." dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz." Ona, "Sen kimsin?" diye sordular. İsa, "Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum." dedi. "Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum." İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. "İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım." Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. İbrahim'in çocukları, İblis'in çocukları. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak." dedi. "Biz İbrahim'in soyundanız." diye karşılık verdiler. "Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız?" diyorsun. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir." dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. İsa, İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız dedi. Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır dediler. İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. İsa'nın yüceliği. Yahudiler ona şu karşılığı verdiler. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin. Demek de haklı değil miyiz? İsa, beni cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum. Ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Yahudiler, seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen, bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Yahudiler, sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa, size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar ama o gizlenip tapınaktan çıktı.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve öğreneceğiz. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde ben ve baba biriz diyor İsa Mesih. Bunun üzerine konuşacağız ve İsa Mesih'in aslında kimliğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında burada Mesih bize ne anlatıyor sorusuyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde baba olarak seslendiği Tanrı ile aynı öze sahip olduğunu söylüyor. Oğul olarak kerem olduğunu ifade ediyor. Onunla hep birlikte varım diyor. Ondan ayrı kalmadım diyor. Birlikte varız diyor. Yani İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde bunları söylemeye çalışıyor. Baba oğul ve oğul yani kerem olarak oğul özde birdir. Ve İsa'nın bu sözlerini söylediğinde Yahudi yetkililer taşlamak istediler. Çünkü ben ve baba biriz demek ben Tanrı'yım demek. Yani ben Yahve'yim diyor eski antlaşmadaki ifadesiyle ben benim diyor. Ve İsa'nın sözlerini Tanrı'ya küfür olarak kabul ettiler. Ve daha sonra ve buna bağlı olarak da onu öldürmek istediler. Şimdi birkaç ayet okumak istiyorum. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. Yani Mesih'i bekliyorlar.
0: Evet.
1: Onlar da Mesih'i arıyorlar. Yaptıklarını görüyorlar. Olağanüstü işler yapıyor. Mucizeler yapıyor. Ve bu yaptığı işler insanın yapamayacağı işler.
0: Evet, yani.
1: Ve bunu gördükleri için bir bölümü zaten görüp iman ediyor. İsa da onlara şu karşılığı veriyor. Yani Mesih isen açıkça bize söyle dediklerinde. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Yani bir trajikomik durum var.
0: Evet.
1: İsa söylüyor ben oyum diyor. Ama iman etmiyorsunuz diyor. Ben zaten söylüyorum diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım beni işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya gücü kimseye yetmez. Ben ve baba biriz. Yani İsa'nın yaptığı kudretli işler gösteriyor. Ama yine de diyor iman etmiyorsunuz. Ve yine bu ben ve baba biriz sözü Yuhanna kitabında çok geçiyor. Yuhanna 17. 20-22 ayetlerde şöyle diyor öğrenciler için yaptığı duada. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Yani elçiler, havarilerin aracılığıyla iman edenler için istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni seni gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Yani aslında evet, bu birlik, yani İsa ve Baba birdir ama biz de iman aracılığıyla ne oluyor? Hı hı. Tanrı'yla bir birlikteliğimiz ve birliğimiz oluyor Mesih aracılığıyla. Hı hı.
0: Evet, aslında bu ayetler gerçekten İsa Mesih'in Tanrı olduğunu, Tanrı olduğunu söylediği ayetler. Çünkü bazen insanlar şunu söyleyebiliyor: İsa Mesih İncil'e baktığımızda hiçbir yerde ben Tanrı'yım demedi gibi bir iddiaları var. Ama bu ayete baktığımızda aslında Tanrı olduğunu açıkça söylediğini de görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Tanrı, tabii ki İsa Mesih bir beden alıp dünyaya geldi. Aynı zamanda Tanrı ve tabii ki beden almış haliyle aslında %100 Tanrı, %100 insan. Tanrı ve insan doğası ayrı ayrı mı burada, yoksa birbirine karışmış durumda mı?
1: Yani biz birçok örneğe baktığımız zaman, yani bir karışım görüyoruz ve buna göre de anlamaya çalışıyoruz ama İsa Mesih'teki iki doğa karışmadan ve değişmeden bulunuyor. Hı hı. Ve aynı zamanda bölünmüyor ve ayrılmıyor. Yani hep birlikte var. Yani bu ne olabilir? Ne, bunu nasıl anlayabiliriz? Yani kendi niteliklerini koruyorlar. Bir teklik var ama aynı zamanda İnsan doğası insan doğasıdır, Tanrı doğası Tanrı doğasıdır. Bazen şöyle bir örnek düşünüyorum. Bir bardak suya şeker attığınızda normal şartlarda şeker erir ve bu şekerli su olur. Yani sizin sorduğunuz gibi birbirine karışmış durumda mı? Hı hı. Ama İsa Mesih'teki iki doğa, yani tam insan ve tam Tanrı doğası birbirine karışmıyor. Yani su su olarak kalıyor örnekten hareket edersek, şeker de şeker olarak kalıyor ama aynı zamanda bir birlik oluşturuyorlar. Ve İsa Mesih beden yönünü Meryem'den alıyor. Grekçe bunun et ve kan diyor. Ve et ve kan insanın ölümlü, çürüyen, zayıf durumunu ifade eder kutsal kitapta kullanıldığı şekilde. Ama aynı zamanda Mesih'in kelam oluşuna bağlı olarak nedir? Bir tanrısallığı var. Yani Tanrı'dır, Rab'dir, uluiyeti var. Fiziksel babası da yoktur. Üstelik o zaman demek ki fiziksel bir babası olmadığına göre beden alan kelamdır. Luka bölümünde şunu yazıyor. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi diyor. Melek işte konuşuyor ve diyor selam ey sana Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. Ve Meryem şaşırıyor, ne oluyor, ne anlama geliyor, bir melek benimle konuşuyor, yani öyle düşünüyor, anlamaya çalışıyor. Sen diyor Tanrı'nın lütfuna eriştin, bak gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Yani o büyük olacak, kendisinin yüceler yücesinin soyu üzerinde egemenlik kuracak, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yani normal bir çocuğun doğmayacağından söz ediyor.
0: Evet.
1: Yani egemenliğinin sonu gelmeyecektir dediği zaman, yani yeryüzünde egemenliğinin sonu gelmeyen hiçbir insan yok.
0: Evet, herkes öldü çünkü bütün peygamberler dahil.
1: Insan. Ve Meryem de soruyor ya bu nasıl olur, yani ben erkeğe varmadım ki. Ve melek şöyle diyor: kutsal ruh senin üzerine gelecek, yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olan kutsal Tanrı oğlu, doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek diyor. İşte o zaman biz bunu anlıyoruz ki, yani İsa Mesih'in hem insan doğası, aslında daha varoluşundan beden almadan önceden tasarlanan bir olaydır. Ve bu da kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ve insan yönünü Meryem'den, işte Tanrı yönünde nedir? Kelam oluşundan almaktadır.
0: Evet, tabii bu noktada yani İsa Mesih hem insan hem de Tanrı nasıl olabilir sorusu oluyor. Bunu anlamak gerçekten güç. Hem Tanrı hem insan olması gerçekten anlaşılması biraz zor bir durum. Bu nasıl olabiliyor tam olarak? Çünkü bunu biraz açabilirsek insanların anlaması açısından daha iyi olacaktır.
1: Mantık iyi bir şey. Yani kuşkusuz olarak bizler gerçeği mantık yoluyla, yani akıl yürütme yoluyla anlıyoruz ve açıklamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda mantık kısıtlıdır. Yani sadece alanına giren konuları değerlendirebilir. Algı, insanın algı alanına giren konularla ilgili konuşabilir. Yani evrene ve yaratılışa baktığımız zaman ancak görebildiğimiz kadarıyla biz evreni ve yaratılışı anlayabiliriz. Yine Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman da bize açıkladığı kadar anlayabiliriz. Ama kutsal kitap bütün her detayı vermiyor. Ama evet. Tanrı kendisini açıklıyor. Tanrı kendisini açıklıyor. Kendisinin kim olduğunu söylüyor. Ve o zaman burada iman ön plana çıkıyor. Yani eğer biz Tanrı sözüne iman ediyorsak bu açıklanan gerçekle birlikte yaşamış oluyoruz. Yuhanna 3. bölümde İsa ile Nikodim adlı o dönemin önderi var. Onunla geçen konuşma var. O da anlayamıyor. Yani bir kişinin bir yeniden doğuşu nasıl yaşayacağını, ruhsal gerçeklerin ne olacağını tam olarak bilemiyor. Ve İsa ona şöyle bir örnek kullanıyor. Diyor ki, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlı bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Yani biz biraz böyle anlıyoruz. İşte bir insan var, insan olmalı. Tanrı, Tanrı olmalı. Bu ikisi bir arada var olamaz. Ve Nikodim'le kendi kurtuluşuyla ilgili olarak bunu anlayamıyor. Ve İsa ona bir ruhsal gerçekten söz ediyor. Yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerden eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa da ona yanıt verdi. Yani sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde anlamıyor musun? Yani demek ki ruhsal gerçekler anlaşılmıyor. Bu örneği özellikle bunun için koydum. Yani Mesih'in de hem insan hem Tanrı oluşunu bizler anlayamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisini tanıttığında Rab olduğunu söylüyor. Ve ilk kilise ilahiyatçılarına da baktığımız zaman onlar da bunu çok bu konu üzerinde çok düşündüler. Evet. O zaman onda tam bir insan doğası ve tam bir tanrısal, ruhsal tanrısallık olduğunu söylediler.
0: Evet, tabii ki insan olarak sınırlıyız dediğiniz gibi ve ruhsal konuları tam olarak anlayamıyor olabiliriz. Ama görüyoruz ki aslında Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor ve biz buna iman ediyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisini açıkladığı kadarını biz anlayabiliyoruz ve bu bizim yorumumuz değil tabii ki. Tanrı kendisini böyle açıkladığı için biz buna iman ediyoruz. Tabii ki Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. O her şeye gücü yetendir. Ve bu şekilde olunabiliyorsa bunu Tanrı tabii ki yapabilecek güçtedir efendim. Aslında şunu da sormak istiyorum ve önemli bir durum. İsa Mesih'in aslında Tanrı olması neden önemli?
1: Öncelikle günahın yargısını kaldırılması için önemlidir. Yani bu yaptığımız konuşmalarda da sık sık söylüyoruz. Tanrı iyiliğiyle ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Ama insan yediği için öldü. Ve bunun en büyük kanıtı da bütün insanların ölümlü olmasıdır.
0: Evet.
1: Ve işte İsa Mesih ölümlü insanı ölümsüz yapmak için, yani onun üzerindeki yargıyı kaldırmak için geldi. Ve ancak bunu da Tanrı kaldırabilir. Yani ölümlü bir insan ölümlü bir insana yardımcı olamaz. Bu nedenle kelam beden aldı ve bunu aynı zamanda kendi hizmet ettiği dönemde gösterdi de, yani Çarmıh'ta ölüm ve dirilişinden önce yaptığı mucizelerle bunu gösterdi. Bir ferşinin iyileştirilmesi olayı var. Yani Kefernaum'da gerçekleşiyor. İsa Mesih orada duruyor, hiç duracak yer yok ve dört kişi felçli adamı getiriyorlar. Ve hatta damı delip, yani o damdan aşağıya doğru sarkıtıyorlar İsa Mesih'i. Ve İsa Mesih de adamın imanını, yani onları getirenlerin imanını görünce oğlum günahların bağışlandı dedi. Yani düşünebilir misiniz? Yani bir kişi oğlum günahların bağışlandı diyor. Yani bunu kim diyebilir? İsa Mesih dedi. Demek ki İsa Mesih'in Tanrı olması öncelikle günahların bağışlanması için önemlidir. Ve bunu orada olan birçok kişi anlayamadı. Din bilginleri de anlayamadı o dönemde. Hatta içlerinden bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diyor. Yani evet. Bunu biliyorlar.
0: Evet, Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz günahları diye. Evet.
1: Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz. Bunu biliyorlar. Hı-hı. Ama onu söylediği zaman onu gerçek kimliğiyle, İsa Mesih'in İncil'de Hı-hı. anlatıldığı kimliğiyle, bugünkü anlamıyla tanımıyorlar. Ve o zaman akıllarından geçeni ruhunda sezen İsa, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay, felçliğe günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk şirteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye, ve sonra felçliğe sana söylüyorum kalk şirteni topla ve evine git dedi. Adam kalktı, hemen şirtesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
0: Evet. Aslında tabii ki İsa Mesih'in günahların bağışlandı demesi, sadece günahları bağışlayan Tanrı olması çok önemli bir konu. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bu konuya tekrar devam edelim.

0: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan, tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
1: Kültürel Antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Hristiyanlık, tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Ben ve Baba biriz diyor İsa Mesih. Yuhanna 10:30 ayetlerinde. Ve biz birinci bölümde aslında İsa Mesih'in ben ve Baba biriz derken aslında Tanrı ile aynı öze sahip olduğundan bahsettiği üzerinde konuştuk. Beden aldığından ve %100 insan, %100 Tanrı olduğundan hem insan doğası hem de tanrısal doğaya sahip olduğu üzerinde konuştuk. Ve aslında bu nasıl olur diye sorabilen kişiler vardır tabii ki ama bunun için Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip olduğu üzerinde de durduk. Son olarak İsa Mesih'in Tanrı olması neden bu kadar önemli diye konuşuyorduk pastörüm. Siz günahları bağışlama yetkisine sahip olması açısından önemli dediniz. Yarım kaldı aslında bu sorunun cevabı. Onun için sözü size bırakıyorum devam etmek açısından. Neden İsa Mesih'in Tanrı olması bu kadar önemli bizim için?
1: Evet, yani orada bir mucize gerçekleşmişti. Yani kötürüm olan bir kişi İsa Mesih'in günahların bağışlandı diyerek iyileşmesine tanık olduk. Yani bugün bizler de tanık oluyoruz bu sözleri okuduğumuzda. O dönemde hastalık ya da fiziksel engel günaha bağlandığından İsa Mesih fiziksel bir engelliyi iyileştirdiğinde günahların bağışlandı diyor. Yani aynı zamanda orada bulunan kalabalığa verdiği mesaj, yani siz bu adamı günahlı görüyorsunuz. Hatta yürüyemeyecek bir durumda. İşte onu getiriyorlar benim önüme ve ben onun günahlarını bağışlıyorum diyor. Yani kendi tanrısallığını ilan ediyor. Yaptığı iş de onun Tanrı olduğunu gösteriyor. Yine az önce Nikodim'le ilgili bir örnek kullanmıştım. Yeniden doğuşla ilgili olarak. Yani Mesih nasıl hem insan hem Tanrı olabilir sorusuna bazı cevaplar bulabiliriz bu örnekte. Bu örnekten sonra aslında bazı cevaplar bulabiliriz. Ve İsa Mesih bunları anlattıktan sonra oradaki herkese müjdenin, yani kurtuluş müjdesinin ne olduğunu açıklıyor. Ve diyor ki kendisiyle işte orada bulunanlara bir tanıklık veriyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlerle yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğime nasıl inanacaksınız? Evet. Yani İsa kendi tanıklığını veriyor. Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani siz bana bakıyorsanız, bu anlattıklarıma inanıyorsanız, iman aracılığıyla yeniden doğuşu anlayıp anlıyorsanız o zaman iman edeceksiniz diyor. Ve kutsal kitapta çok önemli ayetlerden birkaç tanesi karşımıza çıkıyor burada. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Ve yargı da şudur diye devam ediyor. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Evet. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yani kötülükte kalmak istiyorlardı. Ve böylece biz bu bölümden şunu anlıyoruz ki, yani özellikle sizin sorduğunuz Tanrı olması neden bu kadar önemli sorusuna bağlı olarak bu bölümden şunu anlıyoruz ki, İsa Mesih Tanrı olmasaydı ölümlü insanlara hayat veremezdi. Günahlarını bağışlayamazdı. Onların günahlarını çarmıhta üstlenemezdi. Çünkü hiç kimse bir başka insanın günahını üstlenemez. Evet. Yani borcunu belki üstlenebilir ama günahını üstlenemez.
0: Evet, aslında tabii ki biz günahkarız ve Tanrı'nın tasarısı İsa Mesih'te gerçekleşti bizim kurtuluşumuz için. İsa Mesih'in kefaretimizi ödemiş olduğunu görüyoruz. İsa Mesih tanrısal öze sahip olmasaydı tabii ki bizler de günahlarımızın içerisinde hala yaşıyor ve kurtuluş umudu olmadan sonsuza dek Tanrı'dan uzak olarak ölmüş olacaktık. Ama şimdi bir umudumuz var tabii ki Tanrı ile birlikte. Çünkü o bizim kurtuluşumuzu sağladı ve ona iman ederek aslında kendi çabalarımızla değil, iyiliklerimizle ya da sevaplarımızla kurtulamayacağımızı görüyoruz. Çünkü iyi bir şey de çıkmıyor bizden. Sadece iman yoluyla, Tanrı'nın bu lütfuyla kurtulabileceğimizi görüyoruz. Şunu sormak istiyorum ben aslında. Çünkü İsa Mesih baba ve ben yani biriz diyor. İsa Mesih çarmıha tabii ki gerildi ve gerçekten öldü, gömüldü ve dirildiğini de görüyoruz. İsa ve baba bir ise çarmıhta baba mı, baba da mı ölmüş oluyor?
1: Evet, bu da bilinen bir soru. Yine bu yaptığımız seride bir parça bu konuyla da ilgili konuşmuştuk. Yani günümüzde de bazı kişiler hani Hristiyanlarla alay etmek isterse ya da kutsal kitapla alay etmek isterse, evet diyor Tanrı öldü diyor. Yani özellikle inançsız olan arkadaşlarımız ya da hatta inançlı olanlar bile yani Tanrı ölür mü diye düşünüyor. Neden? Çünkü yine bu konuşma içerisinde söylediğimiz gibi yani dünyasal olarak düşünüyor. Baktıklarına göre bir mantık yürütüyor ama ruhsal olan Tanrı'nın tasarılarını anlayamıyor. Şimdi Mesih'te iki doğa var. Yani bunu söyledik ve hem insan doğası tam insan yani bunu Meryem'den alıyor. Hem de tanrısal doğa ulihi yönünde nedir? Kelam oluşundan alıyor. Ve İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman daha önce mezmurlarda Zebur kitabında kullanılan bir sözü söylüyor. Tanrım Tanrım neden beni terk ettin? Yani bu sözü söylediğinde terk edilmenin nedenli bir acı olay olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bunu ne kadar derinden hissettiğini ifade etmeye çalışıyor. Davut peygamber de Mesih'in çekeceği acıyı gördüğü için Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım gündüz sesleniyorum yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum yine rahat yok bana diyor. Yani bunu söylediğinde de bunun tarihsel anlamı sebepsiz yere düşmanların hedefi olan Davut peygamber Tanrı'nı onu düşmanlarından kurtarmasını bekler. Acılar içinde ettiği bu duada bu sözleri kullanır. Ama İsa da kendisi için kullanıyor çarmıhta. Ama Tanrı onu terk etmiyor aslında. Ne kadar derinden bir acı çekti ve Tanrı ölmedi. Ama İnsan yönüyle tam olarak öldü. Neden? Çünkü günahın yargısının yerine gelmesi için insanın tam ölmesi lazımdı. Hatta yaratılışta Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar itaatsizlik edip iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediklerinde ruhsal olarak hemen öldüler. Evet. Fiziksel olarak da hemen ölmeleri gerekiyordu. Ama Tanrı merhamet ettiği için, yaşamın ne olduğunu göstermek için fiziksel olarak yaşamalarına bir süre daha izin verdi. Ve bugün biz de eğer yaşıyorsak aslında biz de ölümü hak ettik, hemen ölmeliyiz. Ama yaşadığımız için yaşamın ne olduğunu birazcık anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki bu yaşam içerisinde o gerçeği bulmak için de bir şansımız var her zaman. Ve bu gerçeğe ulaşma şansı veriyor Tanrı bize. Ve bu gerçek İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Evet, yani kısacası Baba Tanrı ve Oğul Tanrı hep birlikte vardır ve var oldular.
0: Evet, şu noktada belki şu akla gelebilir diye düşünüyorum. Ben ve baba biriz ifadesinde ilahlık anlamında değil de hedef, amaç, düşünce, birlik anlamında kullanıyor olamaz mı?
1: Yani hem Tanrı ile bir birlik var yani birlikte olduklarını söylüyor ama aynı zamanda çok önemli bir konu var. Ayrı kişilikte var oluyorlar ve roller de ayrı. Yani bu eğer ayrı kişiliklerde olmazlarsa yine biz Tanrı'yı tam olarak açıklayamıyoruz. Yani babanın ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Kelam olan oğlun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Ve kutsal ruhun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Bunu böyle kabul etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında daha önce de söylediğimiz gibi bu durumu anlamak zor. Ama Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor. Bunu kutsal kitaptan yine onun kendi sözlerinde görebiliyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımızda Tanrı'nın kendisini bu şekilde açıkladığını görebiliyoruz.
1: Evet, doğru. Yani ve bu şekilde açıklanması da aslında iman yoluyla gerçekleşiyor. Yani biz iman etmiyorsak yani bu sözleri Tanrı sözü olarak kabul etmiyorsak o zaman o dönemde Yahudiler İsa Mesih ile konuşan Yahudiler gibi oluyoruz. Yine İsa Mesih'i reddetmiş oluyoruz. Yine bir yerde şöyle diyor. Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Yani baba beni kendisine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsunuz dersiniz. Yani İsa Mesih bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İman etmeleri için söylüyor.
0: Evet. Halkın durumu aslında o zamanki durumunu da merak ediyorum. Çünkü açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor İsa Mesih. Halkın tepkisi ne oluyor bu sözler üzerine?
1: Aslında iki grup var. Yani bir grup öldürmek istiyor. Yani onu taşlamak istiyor yasaya dayanarak. Çünkü Tanrı'ya eşit olduğunu söylüyor. Tanrı olduğunu söylüyor. Ve bunu küfür olarak kabul ediyor. Ama bazıları da var, iman ediyorlar. Hatta son ayette şöyle diyor. Birçokları, yani bu sözleri dinleyen oradaki birçok kişi. Yahya hiç mucize yapmadı. Ama bu adam için söylediklerin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti. Yani iki grup insan var. Reddedenler ve aynı zamanda onun sözlerini gerçek olarak kabul edip iman edenler var.
0: Evet, aslında günümüzde de aynı reddedenler ve kabul edenler aynı şekilde devam ediyor. Görüyoruz
1: doğru.
0: Ki.
1: Ve hatta şunu söyleyebilirim. Yani daha çok araştırmak istiyorlarsa yani internetten araştırabilirler. Bir protestan kilisesine gidebilirler. Radyo Maranata'ya yazabilirler. Bu konuda daha çok bilgi nasıl edinebilirim diye. Kaynaklara ulaşmak mümkün. Ama yine de konu okuduğuna inanıyor musun? Yani İncil'i okuduğunda İsa Mesih'in bu sözlerine inanıyor musun? İman ediyor musun noktasında düğümleniyor yani.
0: Evet, tabii ki insanın neye inandığını ve neye inanmadığını, neyi kabul ettiğini ve neyi reddettiğini bilmek açısından İncil'i okuması gerekiyor tabii ki. Eminim protestan kiliselerine gittiğinde de yardımcı olacaklardır. Kendilerine bir İncil temin edebilirler oradan ve soruları varsa sorabilirler. Tabii ki yardımcı olacaklardır. Ve aslında en çok kafaya, sanırım kafasına takılan şey, tek bir Tanrı'ya inandığınızı söylüyorsunuz ama hem baba, hem oğul, hem kutsal ruha Tanrı diyorsunuz. O zaman üç Tanrı olmuyor mu kısmı oluyor. Bunu biraz daha açarsak belki insanlar daha iyi anlayabilir. Çünkü daha çok bu noktaya takılıyorlar.
1: Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın tek olduğunu çok yerde yazıyor. Hatta İsa Mesih de diyor yani tek Tanrı'ya inanıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Yani Tanrı'nın tekliği konusu kutsal kitapta tartışılan bir konu değil.
0: Evet.
1: Ama bizim anlayamadığımız ya da anlamakta zorlandığımız konu tek olan Tanrı'nın üç kişilikte kendini nasıl açıkladığı konusu oluyor. Biz üç Tanrı'ya inanmıyoruz kesinlikle. Tek Tanrı'ya inanıyoruz.
0: Evet.
1: Ancak bu tek Tanrı kendini yaratılışta üç kişilikte gösteriyor ve bir teklik oluşturuyor. Ve buna yine ilk kilise ilahiyatçıları yani görünmeyen öz demişler ve baba olarak adlandırmışlar. Kelama oğul olarak adlandırmışlar ve ruha da kutsal ruh olarak adlandırmışlar. Ve bu üçü de hep birlikte bir arada bulunan, var olan, birbirine karışmayan, bölünmeyen bir varlık olarak bulunduklarını açıklamaya çalıştılar. Şimdi tarihte bir de şu da var. Bazı Hristiyanlardan ayrılan tarikatlar var. Onlar da diyorlar Tanrı üçtür diyorlar. Yani o da dayalı da işte bu bir kanıt gösteriliyor ama bu bir kanıt olamaz. Yani zaten İncil'i gerçek anlamıyla yorumlamayan kişiler var. Ama biz İncil'i okuduğumuzda yani kutsal kitabı Tevrat'ı okuduğumuzda Tanrı tektir. Ve bu tek Tanrı bize kendisini üç kişilikte açıklıyor. Aynı öze sahip üç kişilikte açıklıyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı beni bütün yüreğinizde aradığınızda bulabileceksiniz de diyor. Onun için belki İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen insanlar vardır dinleyicilerimizin arasında. Belki Tanrı'yı daha yakından tanımak isteyen ve bu gerçeği daha iyi kavramak isteyen kişiler de olacaktır. Onlar için aslında ne söylemek istersiniz? Programımızın da sonuna geliyoruz. Çünkü İsa Mesih ben ve baba biriz diyor ve Tanrı olduğunu açıkça söylüyor. Peygamberlerden daha üstün olduğunu görüyoruz. Onun kurtarışını görebiliyoruz. Merhametini, sevgisini görebiliyoruz. Ve bu sevgiyi tatmak isteyen, bu gerçeği daha yakından tanımak isteyen insanlar için birkaç kelime almak istiyorum sizden.
1: Evet. Yani özetlersek tek tanrı var. Şöyle de bir soru sorabiliriz. Üç ne var? Tek ne var? Yani üç tane kişilik ve tek ne var? Ve bu da baba görünmeyen öz tasarlar. Oğul beden alan kelam kurtarıcıdır. Kutsal ruh yaratılışta işleyen ve etkin olan varlıktır. Baba oğlu gönderdi ki insanları kurtarsın. Neden? Ölümden, günahlarından kurtarsın diye gönderdi. İsa Mesih göğe yükseldi ve kutsal ruh şimdi etkindir. Ve o da bizim kurtuluşumuzda etkindir. Ve biz bu Tanrı sözüne iman ediyorsak, onu kabul ediyorsak iman etmeliyiz. Ben de Tanrı ile ilgili olarak yani son birkaç ayet okumak istiyorum. İsa Mesih diyor, Tanrı ruhtur, ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. O zaman demek ki bir kişi Tanrı'yı kabul ediyorsa ona ruhta ve gerçekte tapınması gerekiyor. Üçlü birlik, üç Tanrı demek değildir. Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanırlar.
0: Evet, bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuştuk. Ben ve baba biriz. Ayetleri üzerinde ve İsa Mesih'in açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylediği ayetler üzerinde konuştuk. Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İsmail Bey ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Programımızda zengin kültür ve medeniyetleri barındırmış olan Anadolu topraklarında Hristiyanlık inancının nasıl tarih boyunca büyüyüp yayıldığına birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Yani bu stüdyoya her geldiğimde sevinçliyim. Ne yapacağımı bilemiyorum ama güzel oluyor.
0: Evet, biz de burada olduğunuz için sevinçliyiz. Çok güzel konular konuşacağız. Bugün de Protestanlığın Anadolu'ya gelişi üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Protestanlık nedir diye kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi yani tarihe göre Hristiyanlık içinde birkaç mezhep vardır işte. Ortodoks, Katolik ve Protestan. Aslında Ortodoks anlamı temel demektir. Yani temel öğretiler üzerinde. Katolik Kilisesi evrenseldir. Yani Katolik Kilisesi'nde milliyet yoktur, köken yoktur. Her ulustandır. Ortodokslar genellikle milli kiliseler alır. Mesela bak diyorsun Ermeni Ortodoks değil miyim? Ya da Süryani ya da Rum Ortodoks. Şimdi geldik bir ortaçağ boyunca kiliseler devam ediyor. Ondan sonra ne yazık ki bu dönemde kiliseler artık Rab'bin evi olacağına bir çeşit ticarethane olmuştu. Rab İsa Yuhanna 2'de diyor ki evimi ticaret evi yaptınız. Aldı kamçıyı, dövdü değil mi onları, kovdu. Rab'bin kilisesi yani Rab'bin evi Hristiyanların bir araya geldiği, Tanrı'yı övdüğü, ilahi okuduğu, birbirlerini teşvik ettiği bir yer olmalı. Rab'bin evi kutsal olmalı. Ve kutsal kişiler orada olur. Rab'bin evinde bir eğlence yeri ya da başka bir amaçla olmamalıdır. Şimdi o dönemde Orta Çağ döneminde işte 1500 yıllarında Martin Luther diye bir Alman vardır, başrahip. Birkaç manastırın müdürüydü ve yanında da birkaç kişiler vardı. Geliyorlar, bakıyorlar ki kilisenin, papalığın yaptığı uygulamalar İncil'e uymuyor. Tartıştılar ne yapalım ne edelim. Martin Luther'i ileri sürdüler. Martin Luther durumu papaya anlatmak istedi. Dinlemediler. Sonra 95 bir tez yazdı. Bir kağıda yazdı ve astı bir kilisenin orada. Örneğin diyor ki Tanrı ile insan arasında kimse giremez. Yok efendim cennete gitmek için sadece iman lazımdır gibi laflar. Ve gerçekten bu büyük bir olay yarattı. Halk okumaya başladı, halk ilgilenmeye başladı. Bu sefer kilise ve o dönemin işte beylikleri, kralları şeye karşı geldiler. Martin Luther'e karşı geldiler. Martin Luther'de birisi onu aldı, bir kaleye götürdü orada. Kaledeyken adamcağız İncil'i çevirdi. Mükemmel bir tercüme şimdiye kadar. Çok güzel bir çeviridir, Almancadır. Ve tabii halk cahil olduğu için yine kavgalar, mavgalar, savaşlar oldu. Tabii yine İncil dışıdır bu. İncil böyle bir şey demiyor. Birbirlerini öldürdüler. Yazık. Ve onları protesto ettiler. Yani Martin Luther ve onun gibi inananları protesto ettiler. Ve bundan ötürü Protestan adı konuldu. Başka bir şey yok.
0: Peki Protestanlık Anadolu'ya nasıl geldi?
1: Evet.
0: Önem Bey.
1: Şimdi 1500 yıllarında Protestanlık Avrupa'da yayıldı. Yayılmaya başladı. Protestan yani müjdeci, İncil'lik kiliseler kurulmaya başladı. İncil çevrildi falan. Şimdi Chicago'da işte William İlahiyat Okulu'nun öğrencileri bir gün Asya kıtasında yaşayan insanların ruhsal durumunu tartışıyorlar. Ve bakıyorlar ki Asya'da, Afrika'da binlerce insan her gün ölüyor, meşhursuz ölüyor ve cehenneme gidiyor. Ne yaptılar? Bu adamlar toplandılar, dua etmeye başladılar. Uyanış için dua etmeye başladılar. Ve ya Rabbi bizi gönder diye. Ondan sonra bunlar toplanırken aniden yağmur yağdı. Onlar da bir saman yığınına sığındılar. Ve karar verdiler, dua ettiler. Ve söz verdiler, biz okulu bitirince teker teker misyonerlik yapmak için Asya'ya gideceğiz. Ve bu 1820'lerde oldu falan şu bu. Ve oradan misyonerlik başladı.
0: Yani böylece Anadolu'ya aslında...
1: Anadolu'ya nasıl geldiğini de söyleyeyim size.
0: Bu şekilde
1: bu şekilde geldi. Önce Afrika'ya gittiler. Hindistan'a. William Carey diye bir adam 1890'larda Hindistan'a gitti. Sonra bu saman yığınından insanlar Asya ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Şimdi Hristiyan tarihinde İncil'den başlamak üzere birçok misyonerlik hareket vardır değil mi? Mesela Havariler dönemi. İsa Mesih'e iman eden o 12'li Havariler daldılar değil mi? Gidebildikleri kadar yere gittiler. Müjdeyi yaydılar ve insanlar iman ettiler. Sonra kilise kurucu dönemi vardır. Orada da insanlar anlattılar. Tabii bu zaman hepsi Anadolu'daydı ve Anadolu ve şey tarafı işte Suriye ve İsrail, daha doğrusu Yeruşalim tarafıydı. Sonra Ortaçağ dönemi vardı. Ortaçağ dönemi 1500'e kadar başladı ve karanlık bir çağdı. İncil yalnız Latincedir. Latince dışında başka bir tercüme kabul etmiyorlardı. Daha önce tercümeler yapıldı. William Tyndale diye kilise onu yaktılar. Yalnız zannediyor ki Latince. Halk Latince bilmiyor. Bu sefer papazlar okuyor ve papazlar ne derse onu anlıyorlardı. Sonra reform dönemi başladı. Bu Martin Luther'in var ya, reform dönemi başladı. Reform döneminde İncil basıldı. Ve sağa sola gittiler. Avrupa'nın birçok yerine gittiler. İncil'i yayıldılar. Ve reformcu kiliseler, yani protestan kiliseler kurulmaya başladı. Ve reform sonrası kiliseler, bugünkü dönem modern misyoneriler. Bu modern misyoner, reform sonraki dönem misyonerler, bu söylediğim ki William okulundan, ilahiyat okulundan mezun olanlar İncil'i alıp geldiler Asya'ya, yani Türkiye'ye geldiler. Ama böyle körü körüne gelmediler. Bunlar imanlı insanlardı, bunlar birikimli insanlardı, bunlar okulu bitirmiş insanlardı, bunlar ilahiyat yapmış doktor insanlardı. Ve gelmeden önce bir rapor hazırlamayı istediler. Onları gönderenler var ya. Şimdi geldiler, bir kısmı Lübnan'a geldi. Lübnan'dan Irak'a, Irak'tan işte Suriye ve Türkiye üzerine, Doğu Türkiye. Bir kısmı da önce Malta, İzmir'e ve İstanbul'a geldiler. Şimdi bir grup gelen misyonerler Anadolu'yu adım adım adım dolaştılar. Gözlemlediler, baktılar. Sonra bir rapor yazdılar. Dediler ki Anadolu'nun her yerinde kiliseler var. Ama ne yazık ki kiliselerde İncil okuyacak, İncil'i anlatacak kimse yoktu. Papazlar cahil. Ve papazlar bilmiyorlar. Ve dediler, Osmanlı'da bir Müslümanın Hristiyan olması zor, ölümdür. Bu nedenle dediği bizim önerimiz şu ki, önce bu kiliselere yaklaşalım. Var olan kiliselere yaklaşalım. Onlara İncil'i verelim. Onlar uyansın. Onlar iman etsin. Kiliselerinde olsun. Ve onlar komşuları olan Müslümanlara daha rahat bir şekilde İncil'i anlatabilirler.
0: Evet.
1: Ama dediler ki bizim asla yeni bir mezhep kurmak, yeni kilise kurmak diye bir amacımız yoktur. Amacımız sadece kiliselere yaklaşmak, onları İncil'e doğru yönlendirmekti. Ve bunu yaptılar gerçekten. Ve ikinci kesim geldi. Çok donanımlı insanlar geldi. Önce İzmir'e geldi. İzmir'de çok Rumlar vardı. Bilmiyorlardı. Eski klasik Grekçeyi anlamıyorlardı. Bunlar yaklaştılar ve oradaki kilise önderleriyle anlaşarak klasik Grekçeyle o zaman konuşulan modern Grekçe İncil'i çevirdiler. Ve Patriğin de olayı vardır. İyi oldu. Ama 1820'lerden sonra biliyorsun Yunanistan Türkiye'den ayrıldı. Biliyorsun ayrıldı ve sorunlar oldu ve çoğu Rumlar gittiler. Bir ürün vermeden geldiler İstanbul'a. İstanbul'a Ermeni Kilisesi'ne yaklaştılar. Ermeni Kilise Patriği'yle, önderiyle güzel ilişkiler kurdu. Önceki Patrik çok önemsedi. Onlar da klasik olan Ermenice, anlaşılmayan Ermenice'yi yeni harflerle, yeni Ermenice ile. Hatta o dönemin patriği misyonerlerle çok güzel ilişkiler kurdu. Onlara sahip çıktı ve Ermenice anlaşılır bir dille çevrilmesine olanak tanıdı. Hı hı. Hatta Osmanlı, yani Arap alfabesiyle olan Türkçe, Osmanlıcayı da Ermeni alfabesiyle Türkçe'ye, yani Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak. Ve halk bastılar, Kitab-ı Mukaddes şirketi bastı. Halk bunu görünce gerçekten çok sevindi, yenilendi, canlandı ve güzel oldu.
0: Evet, aslında kiliselere geldiler, var olan kiliselere, ve daha sonrasında orada bir uyanışın gerçekleşmesini istediler. Bunun etkilerini soracağım ama öncesinde misyonerlik nedir? Belki bunu açıklarsak dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Misyonerlik nedir? Toplumumuzda çünkü bununla ilgili bir fikir var. Aslını söylemek lazım.
1: Tabii toplumumuzdaki bununla ilgili fikir son derece yanlış. %100 yanlış bir fikirdi. Misyon, bazen bizim dişleri bakar, misyon şefleri diyor. Misyon bir görevdir, bir hizmettir, değil mi? Hı hı. Yani bu hizmeti yapanlara da İngilizce misyoneri dendi. İsa Mesih bu ilk misyonerlik olayını şunu söyledi. Bakınız Matta 28:16'dan sonra diyor ki İsa 11 İsa Mesih 11 öğrenci Galile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları koşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Şu buyruğu verdi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her an sizinle beraberim. İşte İsa Mesih öğrencilerini bu göreve gönderdi. Hı hı. Hristiyan dünyasında buna büyük buyruk, büyük görev diyorlar. Bu misyonerliktir. Misyonerlik herhangi, yalnız Hristiyanlarda değil. İslam misyonerleri var. Komünizm misyonerleri var. Eğer bir düşünceye gidip başkasına aktarıyorsan o misyonerdir, tamam mı? Ama Türkiye'de yanlış anlatıyor. Sanki Batı dinine, Türkiye'yi Avrupa, Amerika dinine getirmek isteyen demektir. Yanlış. Biz Hristiyanlığı Avrupa'ya da Amerika'ya da ihraç ettik. İhraç ettik kardeşim. Onlar bizden öğrendiler. Anadolu'dan, yani Hristiyanlığı Anadolu'dan öğrendiler. Hı hı. Biz Amerikalıların, Avrupa'nın dinini getirmiyoruz ki buraya. Bu nedenle Türkiye'deki imanlılar İncil'i anlatırken sıradan anlatıyorlar. Fakat halk bunlara misyoner diyor. Misyoner güzel bir sözcüdür, yani güzel bir kelimedir.
0: Evet, yani ülkeyi bölmek için ya da farklı, hayır, kötü amaçlar için bir misyonerlik değil aslında.
1: Ya hayır kardeşim, hayır.
0: Az önce okuduğunuz bunu, gibi bak, ayette de aslında tüm, hayır, yaratılışa duyurun diyor.
1: Hayır, hayır, hayır. Bakın kardeşim, bakın anlatayım size. Her bir Hristiyanın önemli görevi budur. Bak, ülkeleri bölmek değil. Biz ülkeleri bölmek için çağrılmadık.
0: Evet.
1: Ülkeleri bereketlemek için çağrıldık. Ve bakınız İncil bize ne anlatıyor? Romalılar 13'ten sonra diyor ki herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Ben Türkiye'deysem şu andaki benim hükümetime bağlı olmam lazımdır. Eğer biri Çin'deyse, Hristiyansa Çin hükümetine. Eğer biri Suriye'deyse, Hristiyansa Suriye yönetimine bağlı olmalı. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktu. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştu. Bu nedenle bak, bu nedenle yönetime karşı direnen, yani yönetimi, ülkeyi bölen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Ben nasıl Tanrı'nın buyruğuna karşı gelebilirim? Hristiyanlar nasıl gelebilir? İyilik edenler değil, kötülük edenler yönetimlerden korkmalıdırlar. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazansın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork, yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapmanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan ölç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için bak, yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle yönetime bağlı olmak gerekir. Vergiyi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. biri bu Rab'bin sözüne inanırsa bir Hristiyan nasıl hükümetlere karşı gelir biliyor. Yanlıştır. Türkiye'de Cumhuriyet kurulalıdan beri Hristiyanlara karşı bir ön yargı vardı. Ama hamdolsun böyle değiliz. Vicdanımız çok temizdir ve hiçbir zaman bu konuda biz cezalandırılmadık, mahkemeye çıkarılmadık.
0: Evet, tabii ki bizim aslında Hristiyanların söylemiş olduğu şey her insanın günahkar olduğu ama bir kurtuluş yolunun olduğu ve bu kurtuluşun ancak İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edersek olabileceği ve bu müjdedir. Ve bu müjdeyi iletmek aslında her Hristiyanın misyonudur
1: zaten
0: diyebiliriz.
1: İncil'in anlamı Grekçe Evangelion. Anlamı tamamen anlamı iyi haberdir, müjdedir. Ve dediğiniz gibi her günahkar kurtuluşa muhtaç vardır. Mesih günahkarları kurtarmak için geldi. Onları babaya evlatlar edinmek için geldi. Evet. İnsanları yıkmak, savaşmak için değil. Ve bu cümleyle bitireyim. Her bir Hristiyan bulunduğu ülkeye saygılı olmalıdır. Yasalara uymalıdır.
0: Şeyi de sormak istiyorum aslında, misyonerlik az önce okudunuz gerçi, İncil'de yeri kesinlikle vardır diyebiliriz.
1: Her bir Hristiyan aslında bir misyonerdir ama yani Türkiye'deki insanların anladığı gibi değil, sanki casuslu, sanki bir kuvvet değil. Her bir Hristiyan kendi çevresinde bir misyonerdir.
0: Evet, siyasi bir amaç aslında yok, ruhsal anlamda bir amaç.
1: En bir hareketli misyonerler kimdir biliyor musun? Futbolcular. Bir gol attıkları zaman kimi görürlerse heyecanla anlatırlar. O da misyonerliktir.
0: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor şimdi. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde aslında bir soru sormuştum. Sonra farklı sorular araya girdi ama ona devam edelim istiyorum. Gelen misyonerlerin önce var olan kiliselere aslında yöneldiğini ve orada bir uyanış gerçekleştirmek istediğini konuşmuştuk. Bu kiliseler üzerinde nasıl etkisi oldu bu isteğin? Neler yaşandı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii gelen bu misyonerler, daha önce de söyledim ki, amaçları yeni bir kilise kurmak, yeni bir mezhep kurmak değil. Amaçları gerçekten insanlar uyansın, uyanış olsun ve kiliselerine gitsin. Bu arada basılan kitaplar da insanlar okudu. Hı hı. Aşağı yukarı bu arada İstanbul Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin 12 yakın insan, genç bir araya geldiler. Kendilerine devrimci dediler ve kilise yönetimine gittiler. Dediler ki kilisemiz, İncil'e göre kilisemiz İncil'den uzaklaştı. Hı hı. Amacımız İncil'e dönüşüm yapalım. Ve bunu anlatmaya başladılar. Daha önce dediğim gibi ilk patrik çok iyiydi. Sonra da ondan sonra gelen patrik bu kişilere karşı çok sert davrandı. Dinlemedi. Hatta bir aforozname yazdı. Aforozname yani kiliseden kovma. Hı hı. Ve bütün kilisedekilere okundu. Ve bu kişiler artık kiliseye gidemiyor. Bu kişiler akrabaları bile onlarla konuşmuyor, alışveriş yapamıyor. Çok sıkıntılar yapmaya başladılar. O dönemin İngiliz büyük elçisi Osmanlılara geliyor. Hı hı. Diyor ki burada böyle insanlar vardır. Kiliseleri onlara sıkıntı veriyorlar. Bunlar İncil'e göredir ve bu durum yani Avrupa'da hep protestanlıktır. Onlara bir hak tanıyın. Ve 1850 yılında padişah bir ferman yayınlıyor. Bundan sonra diyor ki benim cemaatimizde protestan kilisesi kuruldu ve onlar da millettendir. Yani diğer kiliseler gibi kendi önderlerini atayabilir, kendilerini yürütebilirler şeklinde. Ve ilk kez 20 kişi bir karşı Beyoğlu'nda, yani Pera Palas'ta toplanmaya başladılar. Ve bu sefer zulümler görmeye başladılar, var ya, o kadar zulümler görmeye başladılar ki sağa sola gittiler ama yılmadılar. Ve bu müjdeciler, kendi yani yerel müjdeciler, yerel misyonerler Anadolu'nun birçok yerlerine gittiler ve birçok insan olumlu etkilendi, kiliseden ayrıldı ve yeni bir kiliseye dönüş yaptı. Ama olumsuz da çok oldu, çok karşı geldiler gerçekten. Hı hı. Bu yanlıştı.
0: Peki kiliselerde, o ilk geldikleri kiliselerde bölünmeler oldu mu ya da kiliseler içerisinde?
1: Bunların amacı bölünmek değildi. Kiliseden hı hı. kovunca ayrıldılar. Ne yapacaklar? Başka bir yerde toplandılar değil mi? Hı hı. Öyle toplandılar. Sonra Osmanlı yani fermanla Protestanlığı resmi din kabul, resmi mezhep kabul ettikten sonra onlara kiliseler verdi. Nereye verdi? Gedikpaşa verdi. Hı hı. Aynalı Çeşme'de bir kilise verdi 1850 yıllarında. Ve o gün bugün bu kiliseler Protestan olarak devam ediyor.
0: Evet. Aslında Protestanlara yani baktığımız zaman kiliseler var olmaya başlıyor. Tabii ki bir kopuş var var olan kiliselerden. Peki misyonerlik protestanlıkla birlikte mi başladı yoksa var mıydı zaten?
1: Misyonerlik İsa Mesih zamandan beri başladı. Aslında Mesih'in öğrencileri ya da şagirdleri ve ondan sonra gelenler hepsi misyonerdi. Çünkü İncil'i anlatmaya başladı. Protestanlıkla gelmedi misyonerlik. Hı hı. O zaman onlara müjdeci diyorlardı, biliyorsun. Evangelist diyorlardı. Sonra da yeni çağda, modern çağda onlara misyoner denir. Yani kendi düşüncesini başkasına aktaran, anlatan kişiye misyoner denir. İncil'i başkasına müjdeleyen kişi de misyonerdir. Ama halkımız neden yanlış anlıyor bilmiyorum. Çünkü onların kafasına göre misyoner Batı casusudur, var ya.
0: Hı hı. Evet, bir önyargı var toplumda. Peki misyonerlik suç mu?
1: Evet, önce söyleyeyim, ön yargı vardır, büyük bir ön yargı vardır. Misyonerlik anayasanın 14. maddesine göre suç değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkedir ve diyor ki herkes kendi inancını yaymaya, herkes kendi inancını benimsemeye, toplanmaya hakkı vardır. Yıllar önce Türk Ceza Kanunu profesörlerinden birisi vardı, meşhur birisi, bir kanun yazmıştı. Suç ve Ceza Kanunu yazmıştı. O kanuna göre diyor. Ona göre, yorumuna göre Türkiye'de diyor misyonerlik yapmak suç değildir. Çünkü misyoneler kendi ülkene sadık ol, senin yönetimine dua et, vergini öde, iyi vatandaş ol der. Evet. Suç değil. Ama suç değil yasalar gibi. Şimdi de suç değil. Mesela ben hayatım boyunca 20'den daha fazla tutuldum, yakalandım, polise rapor yazdı, mahkemeye, savcılara gönderdi ama hiçbir zaman suç almadım. Hatta bir gün savcılığa gittik, iki polis beni tuttu, bir rapor hazırladı. Tekrar böyle insanı bana getirmeyin, suç değildir. Ama insanlar bilmediği için suç görüyorlar.
0: Evet, tabii ki ön yargılar da bu noktada etkili. Peki misyonerlerin ne çıkarları var? İnsanların Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani amaç nedir burada?
1: Yani Hristiyan olanların çıkarı nedir?
0: Evet, yani Hristiyanlar Tanrı'nın sözünü duyuruyorlar. Bir şekilde Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani ne çıkarları var o
1: Hiçbir
0: zaman?
1: Çıkarı yok, Rabbin sözü söyledi diye. Ben yıllardır, 52 yıldır ben her yerde, Türkiye'nin çok yerinde, okullarda, her yerde ben söyledim ama bir çıkarım yok ki. Çıkıyor, Rabbimiz söylüyor ki söyle, değil mi? Evet. Sözü söyle. Bunun ne çıkarı var? Rabbimize iman etmekten başka ne çıkarı vardır? Bazıları zannediyor ki misyonerle paralarla geliyor. Öyle değil. Doğru değildir. Çıkar sadece Rabbi sevdikleri için, Rabbe uydukları için bu misyonerliği yapıyorlar insanlar.
0: İnsanların kurtuluşu için yani.
1: Tabii.
0: Evet. Aslında gelen misyonerlere de baktığımız zaman nasıl insanlardı onlar? Eğitimli mi, sıradan insanlar mı? Nasıl insanlar geldi?
1: Aslında her şeyden önce bu gelen misyonerlerin hayatlarına baktığım zaman son derece güzel insanlardı. Son derece eğitimliydi. Çoğu da doktor, yani doktora yapmış insanlardı. Ve İsa Mesih'i sevdikleri için, gerçekten müjde için yanıp tutuştukları için Türkiye'ye geldi. Mesela bazıları, mesela William Goodill vardı. Aslında Amerikalıydı ve çok güzel bir insandı. Sonra William Schaeffer vardı. Sonra Elias Rix vardı. Bu adam 22 dil biliyordu. Bu adam gelmiş Grekçe öğrendi, Ermenice öğrendi, Arapça öğrendi ve Türkçe Arap bu dillerde kutsal kitabın çevirmesine katkıda bulundu. Mesela Cyrus Hamlin vardı. Cyrus Hamlin Robert Koleji'ni kuran adamdı. Şimdiki Türkiye'nin en iyi okulundan. Ve şimdiki Robert Koleji'nin yerinde olan Boğaziçi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ydi. Yani Hristiyanların ilahiyat fakültesiydi. Ama bizimkiler, insanlar bilmiyor bunlara. Ve gerçekten duruşları çok çok iyiydi. Mesela bakın Türkiye'deki bu gelen insanlar, önce geldiler ve bütün insanlar, Türkiye'de birçok insan bunlara şüphelendiler. Ama misyonerler yüksek ahlak standartlarına sahipti. Yaşam tarzları, yaşam biçimleriyle yaptıkları birçok kişiyi etkiledi. Çünkü söyledikleri söz ile yaşadıkları aynı şeydi. Örneğin bir gün bir Ermeni vatandaş bir misyonerle konuşuyor, diyor ki siz çok eğitimlisiniz, çok dil biliyorsunuz, güzelsin, herhalde büyük bir maaş karşılığı geldiniz. Hayır diyor, biz bir maaş için gelmedik dedi falan. Sonra dedi, ha o zaman sen bekliyorsun ki buradan gittikten sonra güzel bir kurum. Hayır dedi, sadece Mesih'i sevdiğimiz için, Mesih'i için geldik. Yalnız devlet değil, var olan o zamanki Hristiyan, diyelim ki Ortodoks Hristiyanlar da şüphelendiler. Benden de çok şüphelendiler. Hala şüpheleniyor. Zannediyor ki paralarla yapıyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim ne paralarla? Ben düğünümü yaptığım zaman o zamana kadar ben kaç yıl çalışmıştım, öğretmenlik yaptım, hanım çalışıyordum. Başkasının ayakkabıyla düğünümü yaptım. Ne para falan. Yanlış anlıyorlar bunlar. Öyle işte.
0: Evet, ama genel olarak gelen insanlara baktığımız zaman eğitimli, dil bilen, çok iyi. Ahlak standartları yüksek.
1: Ahlak standartları İncil'e uygun bir şekilde geçelim. Ve yaşadığı toplumda da etkilediler. Ve bir sürü aslında hayır işlerine de biliyorsun çok önem verdiler. Ve inanç gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarını karşıladılar. Örneğin Antep'te Amerikan hastanesi var, kurmuşlardı. Ve 4 kuşak Shepherd doktorlar vardı. Son kuşak çocuk doktorla tanışma şansım oldu. Ve bu insanlar o kadar etkilemişti ki halkı. köylere atlara binip köylere giderlerdi. Tek tek insanları şifa dağıtıyorlardı, muayene ediyorlardı. Hatta bir gün giderken bir kız dedi, ya dedi, İsa Mesih olsaydı, gelseydi bu adamlar gibi olacaklardı. O kadar önemli. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim size. O kadar güzel ahlak öğrettiler ki insanlara. Onların öğrencileri ve doktorlar bu misyoner oraya gittikten sonra onların doktoru yeni bir din kurdular, biliyorsun. Ben Ankara'da öğrenciyken tanıştık, onlara gittim. Tabii şöyle, İncil'in güzel şeylerini aldılar, şuradan buradan aldılar. İşlemedi, karışık olmaz. Tek bir şey olacaktı var ya. O kadar etkilenmişlerdi ama yine Hristiyan olmadılar. Onu yaşamak istiyorlardı. İman olmadan olmuyor. İman olmadan birisini sevemezsin. Düşmanını sev. Kim sevecek düşmanını? Kutsal olmaya çalış. Kim kutsal olabilir? Ama iman olunca yapabiliriz. Ve misyonların amacı sadece ve sadece Rab İsa'yı hoşnut etmekti. Ve insanlara yardım etmekti. Başka bir şey yoktu.
0: Evet, gayet güzel şeyler de yapmışlar toplum içerisinde.
1: Evet, doğru.
0: Zamanımızın da sonuna geldik. Gerçekten önemli konular konuştuk bugün. Misyonerlik hakkında özellikle toplumumuzda yanlış bilinen şeylere baktık. Ve görüyoruz ki aslında sadece Tanrı'nın sözünü duyurmak için, aslında insanların kurtulması için misyonerler hareket etmişler. Gayet donanımlı, eğitimli ve halkın içerisinde halka yardımcı olan şeyler de yapmışlar. Şimdi zamanın sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Behnam Bey.
1: Ben sizlere, teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.
1: Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey'le beraber bu program serisi boyunca aslında günah kavramının karşısına hangi erdemleri koyabileceğimizi konuşuyoruz ve bunların neden önemli olduğunu konuşuyoruz. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, sağ olun.
0: Bugün yemin üzerine konuşacağız aslında. Yemin ya da sözü tutmamak ve bunun karşılığında nasıl sözümüzün eri olabileceğimizi konuşacağız aslında. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlatarak başlamış olayım. Nuh Bey, aslında yemin kutsal kitaba göre ya da Hristiyan bakış açısına göre yemin etmeli miyiz?
1: Aslında ondan öncesinde bizim toplumumuzda çok fazla böyle konuştuğumuz konulara baktığımız zaman, konuşmalar içeriğine baktığımız zaman toplumumuzda yemini çok sık kullandığını görüyoruz. Hani Allah şahidim olsun ki vallahi billahi ya da işte Kur'an üzerine ya da kitap üzerine, din üzerine, anne baba üzerine, birçok şey üzerine yemin edildiği görülüyor. Aslında bu yemin konusu kutsal kitapta da geçen bir içerik, bir konu. İncil'in çeşitli yerlerinde yemin hakkında, yemin etme konusu hakkında çeşitli meseleler, yani içerikler var. Onlardan başlıca olan iki tane içeriği ben sizinle paylaşmak istiyorum. Onu açıklamak
0: Tabii
1: istiyorum. İsa'nın dağdaki vaazı Matta 5. bölüme baktığımız zaman İsa'nın dağdaki vaazında aslında yemin hakkında bize çok net cevap veriyor. Yemin etme konusu hakkında. Orada şöyle diyor. Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir, ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin, çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun, bundan fazlası şeytandandır diyor. Yani bu İsa Mesih'in yemin konusunda, evet eski anlaşmada yemin edilebilirsiniz ama yemin, yalan yere yemin etmeyin diye, ant içmeyin diye söylüyor ve Tanrı'nın önünde içtiğiniz andı mutlaka yerine getirin diyor. Ama İsa Mesih diyor ki hiç ant içmeyin diyor. Aslında bu biraz bizi düşündürüyor. Çünkü İsa'nın dürüstlüğe vurgu yaptığını fark ediyoruz. Bu içerik aracılığıyla yemin etmeye gerek kalmadan insanların sözlerinin güvenilir olması gerektiği konusunda İsa Mesih bizi, yani sen illa yemin ederek kendi güvenilirliğini kanıtlamana gerek yok. Verdiğin sözleri tutarak evet dediğinde o yeri, sözü evet olsun. Hayır dediğinde hayır olsun. Ya da birine bir söz veriyorsan onu yerine getir. Dürüstlüğünü gördüğü zaman insanlar zaten senin sözüne güvenecekler. Yani senin yalan konuşmadığını, boş yere konuşmadığını bilecekler. Bu konuda baktığımız zaman İsa Mesih dürüstlüğe vurgu yaptığını görüyor. Yani yemin yerine dürüst bir hayatı yaşamamızı söylüyor. Ve Yakup kitabına da baktığımız zaman yine benzer bir şey görüyoruz. İsa'nın söylediği sözle benzer bir şey görüyoruz. Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim. Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için evetiniz evet, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayasınız. Burada da çok net bir şekilde İsa'nın sözünde alıntı yaparak söylüyor. Yani bizim hiçbir şey üzerine ant içmeyelim. Sözümüzde net olsun. Evetimiz evet, hayırımız hayır olsun. Çünkü söz verip tutamazsan bu sana yargı getirebilir ki konusunda bir uyarıyla beraber aynı şekilde bu sözü söylüyor. Yani bunu toparlarsak aslında İsa'nın ve Yakup'un öğretilerinden esas alarak bize yemin etmeyi değil de sahte yeminleri, gereksiz yere yemin etmemeyi yasaklamış olduğunu savunuyor ve bizim daha çok dürüst bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Hani Hristiyanlıkta bu prensibi, dürüstlüğün bir yaşam tarzı haline getirilmesini istiyor. Yani boş yere ya da insanları kendini sözünün güvenilirliğini tasdik etmek için yemin etmeden verdiğin sözlerini tutarak da yani bir şekilde onlara güven verebilirsin anlamında söylüyor. Hı hı.
0: O zaman aslında yemine ihtiyaç duymayan bir yaşamı öneriyor değil mi İsa?
1: Yani İsa Mesih'in sözüne baktığımızda öyle söyleyebiliriz. Hı hı.
0: Ve Matta 5. bölüm 16. ayette mesela diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler diyor aslında. O kadar doğru ve dürüst bir yaşam sürmemizi istiyor ki aslında yemine de ihtiyaç olmadan gerçekten Tanrı'nın doğruluğunu yansıtan bir yaşam sürmemizi istiyor.
1: Çok doğru.
0: Peki insanlık olarak biz neden yemin etme ihtiyacı duyuyoruz Nuh Bey?
1: Aslında yemin etme ihtiyacı duymamızın sebebi o kadar çok yalan var. O kadar çok insan güvensizlik oluşturuyor ki artık karşı taraf senden şey bekliyor. Hani o sözün güvenilirliğini tasdik edebilmek için bir yemin, bir garanti aslında bekliyor. Ve bu da yeminle bağlantı oluyor. Yani insan sözlerinin güvenliğini artırma veya söylediklerinin doğruluğunu garanti etme çabasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İnsanlar çünkü her zaman dürüst olmuyorlar ya da her zaman güvenilir davranmayabiliyorlar. Biliyorlar. Bu nedenle yemin etme, yani başkalarına güven verme, başkalarının güvenini kazanma amacıyla yemin ettiği ya da vaatlere ekstra bir güvence sağlama yolu olarak yemin ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda hukuk sistemlerinde de aslında baktığımız zaman özellikle mahkemelerde yemin bir kişinin ifadesinin aslında doğruluğunu vurgu yapmak için kullanılabiliyor. Bunu belki biraz daha ileride daha detaylı konuşacağız seninle ama bunun sebebi yalan beyanda bulunmanın ciddi yasal ve ahlaki sonuçlar doğurabileceğini hatırlatmaktır. Yemin aynı zamanda bir tür sorumluluk sorumluluk yüklediğini gösteriyor. Bu yüzden hukuk sistemlerinde de bizden yemin bekleyebiliyor. Ruhsal anlamda baktığım zaman bazı insanlar yemin ederken Tanrı'nın veya kutsal bir otoritenin adını anarak söylediklerini sadece insanlara değil aynı zamanda Tanrı'ya karşı bir yükümlülük taşıdığını ifade ediyor. Bu yalan söylemediğini hani daha yüce bir varlık adına bu yemin ederek karşı tarafa garanti vermek istediğini söyleyebiliriz. Yani bu tarz sebeplerden dolayı insanlar yemin ettiğini söyleyebiliriz.
0: Aslında bir şekilde insanoğlu olarak belki biz güvene de ihtiyaç duyuyoruz yani. Gerçekten emin olmak, güvenmek istiyoruz. Sanki bunun sebebinde de yine asıl o güven kaynağımızdan uzaklaşmamız yatıyor gibi duruyor yani.
1: Mutlaka.
0: Asıl o Tanrı'dan uzaklaştık bir şekilde. Adem ve Havva'nın aracılığıyla insan soyuna bir günah girdi. Aslında Tanrı'yla o aramızdaki belki güven ilişkisi de bozuldu. Çünkü biz Tanrı'dan uzaklaştık ve Tanrı'dan uzaklaştığımız için doğal olarak ölüm yaşamımıza girdi, hastalıklar yaşamımıza girdi. Ve bugün çoğu insan işte Tanrı nerede diye düşünüyor. Sanki Tanrı aslında bunları başımıza getirmiş gibi ya Tanrı gecikiyormuş gibi düşünüyor. Ama baktığımız zaman aslında temelde zaten Tanrı'yla o harika sonsuz güven içerisindeydik. Güven ilişkisi içerisindeydik. Ama bir engel girdi aramıza ve bir şekilde aslında bu günah bizi yozlaştırdı, Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve işte Tanrı bu yüzden aslında kendisiyle olan ilişkimizi yeniden inşa edebilmemiz adına Mesih İsa'yı gönderdi aramıza. Mesih İsa çarmı üzerinde ölüyor, üçüncü gün diriliyor ve diri bir şekilde aslında dirildikten sonra öğrencilerine göründükten sonra göğe alınıyor ve bir gün tekrar geri gelecek. Ve aslında Tanrı bugün Mesih'e iman aracılığıyla bizim Tanrı'da kaybettiğimiz yani bizim hatamız olan o güven probleminde çözümüne bir şekilde bize ulaştırıyor.
1: Mutlaka ve çünkü gerçekten yeryüzündeki insanların hiçbirine güven duyulamaz. Çünkü insanlar değişken bir varlıktır. Duygusu ya da yaşadığı ortama göre, bazı şartlara göre verdiği sözü tutmama değişebilir ama Tanrı'nın öyle değildir. Tanrı verdiği sözü mutlaka yerine getirir ve asla değişmeyen bir Tanrı'dır. Bu yüzden bizim o Tanrı'nın sözlerine daha çok güvenip ona dayanabiliriz bu konuda.
0: Yemin ve söz tutmamak gerçekten ölümcül müdür Nuh Bey?
1: Yani Hristiyanlıkta yemin veya söz verip tutmamak ahlaki ve ruhsal bir sorun olarak kabul edilir ve ciddi sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu şekilde söyleyeyim. Yani Hristiyanlıkta bir günahın ölümcül olup olmadığı aslında kişinin bilinçli olarak günah işlemesi ve bunun ciddi bir ruhsal hasar, manevi bir hasar yaratıp yaratmadığına bağlıdır. Bunun ölümcül olup olmadığını söylemek için sözü tutmamak eğer kasıtlı bir şekilde yapılıyorsa ve ciddi sonuçlara yol açıyorsa ölümcül bir günah olarak değerlendirilebilir. Yani o etkisine bakıldığı zaman, onun verdiği zarara bakıldığı zaman yani ciddi bir sonuçlara yol açıyorsa yani o şekilde de bakabiliriz. Aynı zamanda sözü tutmayan bir kişi aslında Tanrı'nın ahlaki standartlarına da karşı geliyor. Çünkü Tanrı bizim dürüst olmamızı istiyor. Onun gibi verdiğimiz sözlerini yerine getirmemizi istiyor. Ama bu Tanrı'nın sözünü, yani biz verdiğimiz sözü tutmayarak aslında Tanrı'nın bizden istediği o ahlak standartlarına karşı geldiğimiz için Tanrı'yla bir kopma yaşanıyor. Aslında Tanrı'yla bir kopuş yaşıyorsak bu ruhsal ölüm anlamına da geliyor. Çünkü Tanrı'da kalmazsak ruhsal anlamda ölmüş varlıklarız, ölü olan varlıklarız. Aynı zamanda yalan yere yemin veya söz tutmak toplumda güveni de yok eder ve bireyler arasındaki ilişkilere zarar veriyor ve kişisel ruhsal bir kişilerde ruhsal bir çöküntüye götürüyor. Bu durum yalnızca Tanrı'da insanların da bağlardan kopması, yani insanlarla da olan bağlardan kopmaya yol açıyor. Tabii bu Tanrı'nın bizden istediği şeyler değildi. Bu anlamda toparlamak gerekirse yemin veya söz tutmamak aslında Hristiyanlık bağlamında ruhsal, ahlaki ve toplumsal sonuçlar olarak ciddi bir durumdur. Eğer bu kasıtlı, bilinçli ve tekrarlanan bir şekilde yapılıyorsa kişi Tanrı'nın doğruluğunu ve ahlaki düzenine karşı gelmiş oluyor. Bu kişinin Tanrı'dan uzaklaşmasına neden olabilir ve ölümcül bir günah olarak da değerlendirebiliriz.
0: Evet, ve aslında bugün topluma baktığımız zaman toplumda genelde sanki sözlerimiz çok önemli değil gibi düşünülüyor. Yani sözlerimiz
1: çok basit kararlar.
0: Yani örneğin mesela bu konuda yani söz verdim, sözümü tutmadım gayet normal bir şey gibi düşünüyoruz ya da genel olarak aslında ağzımızdan çıkan sözler de o şekilde algılanıyor yani.
1: Evet.
0: Çok bir önemi yok işte. Şakasına söyledim bunu, öylesine söyledim ya da böyle söylesem ne olur, yüreğim farklı, aslında yüreğimde başka bir şey var gibi düşünüyoruz. Ama ruhsal dünyada sözlerimiz etkili mi? Yani hem yemin anlamında hem de ağzımızdan çıkan sözler anlamında etkisi var mı ruhsal dünyada?
1: Yani şu şekilde önce söylemek istiyorum. İnsanlar ruhsal bir varlık olduğu için, sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal bir varlık olarak yaratıldığı için her iki dünyayı da etkiliyor. Yani bizim sözümüzde durmamamız, yalan söylememiz ya da yemin ettiğimiz yemini tutmamamız sadece fiziksel hayatı değil, fiziksel yaşamı değil, ruhsal hayatı da etkilediğini söyleyebiliriz. Hem de Tanrı'nın iradesine uyumluluk gerekiyor. Yani Tanrı insan sözlerini kendi iradesine uyumlu şekilde kullanmaya çağırıyor. Bu sözler dua veya da başka iman açıklaması, vaazlar yoluyla Tanrı'nın planı dünyada gerçekleştiriyor. Bu ruhsal dünyayı etkiliyor. Yani konuştuğumuz konular ruhsal dünyayı etkileyebiliyor. Ve açıkçası biz bakıyoruz Tanrı dünyayı yaratırken sözle yarattığını görüyoruz değil mi? Ağzından çıkan sözle yarattığını görüyoruz. Tanrı sözü çok büyük bir güç verdiğini görüyoruz. Yani onun ağzından çıkan sözde çok büyük bir güç var. Ve bizler de bir anlamda Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığımız için bizim ağzımızdan çıkan sözlerin de çok büyük etkisi var. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde, yani biz kutsal kitaba baktığımızda Kral Süleyman yazdığı özdeyişlerde 18. bölüm 21. ayette sözlerin ne kadar büyük etkisi olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Bu ayete baktığımız zaman sözlerin hem olumlu hem olumsuz bir etki yaratacağını ifade ediyor ve insan dilini kullanarak başkalarını inşa da edebilir, yıka da bilir. Yani bu illa fiziksel bir anlamda değil, ruhsal anlamda da söylenen kötü sözler, aşağılamalar, yalanlar, bunlar insanın ruhsal hayatında çok büyük etkileri olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve birçok insanın gelişimine baktığımız zaman yaşadıkları problemlerin çoğunun aslında küçükken duyduğu yalanlar, güvensizlikler, ekilen o güvensizlikler, birçok şey onun yaşamında da etkisi olduğunu, ruhsal olarak da onları etkilediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda mesela ruhsal sözlerin olumlu, olumsuz etkileri var. Mesela bizler lanetleme ya da yıkıcı sözler, az önce benim verdiğim örnekte kullandığımız zaman yıkıcı ve kötü niyetli sözler kişide hem kendi ruhsal hayatına hem de başkalarına zarar verebiliyor. Mesela Yakup 3. bölüm 6. ayette bize şöyle söylüyor: dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyası, bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. Yani bizim lanetleyici sözler, yıkıcı sözlerimiz birçok insan hayatına yıkım getiriyor. Hem de kendi hayatımıza da yıkım getirebiliyor. Aslında sözlerimizi şeytanın aleti olarak da kullanabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani yaratılışa baktığımız zaman şeytan insanları kandırırken neyi kullandı? Sözleri kullandı, değil mi? Onları sözlerle kuşku doyurdu, oluşturdu onların yüreklerinde. Ve bu kuşku onların yüreklerinde oluşunca Tanrı'ya karşı güvenleri sarsılmaya başladı. Ve o sözü kötü kullanarak aslında onların ruhsal yıkımına sebep oldu. Adem ve Havva'nın ruhsal ölümüne sebep oldu. Ve bunun gibi insan da konuştuğu sözler aslında bir anlamda bazen şeytanın aleti olarak da kullanabiliyoruz. Yani başkalarına lanetleri, olumsuz sözler söyleyerek onun ruhsal yıkımına, Tanrı'dan uzaklaşmasına sebep olabiliyoruz. Olumlu olan sözler nedir? İmanla söylenen sözler aslında ruhsal dünyada etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlardaki imanı alevlendirdiğini görüyoruz. Mesela bizler vaaz dinliyoruz ya da bazıların müjdeleme yaptırması sonucunda Tanrı'ya iman edebiliyoruz. O vaazlar aracılığıyla teşvik alıp ruhsal olarak sıkıntılarımızdan özgürleşebiliyoruz. Aynı zamanda son bir vereceğim örnek, dua ve şükran da aslında sözle yapılıyor, değil mi? Ve bu dua, mesela biz Tanrı'ya dua ettiğimizde, onunla iletişim kurduğumuz zaman o Tanrı'ya bizim dua ettiğimiz içerik bizim hayatımıza geri dönüş sağlıyor. Ruhsal bereket olarak, Tanrı'nın yardımını almak olarak, şükretmek de Tanrı'yı daha çok hoşnut ettiği için bizim hayatımızda yine bu sözler ruhsal bir değişimi getirebiliyor diye söyleyebilirim.
0: Ve mesela Romalılar 12. bölüm 17. ayette orada Elçi Pavlus aktarıyor. Diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin diyor. Ve aslında bir yerde de diyor ki size zulmedenler için iyilik dileyin, iyilik dileyin, lanet etmeyin diyor. Aslında bir şekilde insanlara karşı, insanların belki insanlar bizi sövüyor olabilir günlük yaşamımızda ya da kötü söz kullanıyor olabilir ya da belki sözünü tutmuyor olabilir ama bizim bunun karşılığında yine kendi sözümüzü tutmamız gerektiğini, onlara aslında kutsamayla karşılık vermemiz gerektiğini haliyle ruhsal dünyada sözlerimizin hem yemin anlamındaki sözlerimizin hem de ağzımızdan çıkan sözler anlamındaki sözlerin etkili olduğunu görüyoruz. Yani biz Tanrı'yı yansıtıyorsak eğer o zaman onu iyi temsil etmemiz gerekiyor. Elbette bugün belki yani dinleyicilerimiz arasında Mesih imanlısı olmayan ya da Mesih'e hayatını vermemiş olanlar vardır. Aslında onlar da Tanrı'nın suretinde yaratılmış olduklarını hatırlayıp o Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye Mesih İsa aracılığıyla kavuşabilirler ve bu sayede aslında Tanrı'yı temsil ettiklerini hatırlayabilirler. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Aradan sonra devam edeceğiz. Thank you.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız ve kısa bir ara vermiştik. Şimdi devam ediyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile bugün aslında yemin ve söz tutmak üzerinde duruyoruz. Bunun karşılığında aslında yemin ve söz tutmamak üzerinde konuşuyoruz, pardon. Ve bunun karşılığında sözünde durmak erdemi hakkında birazdan konuşacağız. İlk bölümde, ilk yarıda yeminini biraz ele aldık. Yemin etmeli miyiz? Neden yemin etme ihtiyacı hissediyoruz gibi konular üzerinde durduk. Sözlerimizin ruhsal dünyada bir karşılığı olup olmadığını, etkili olup olmadığını konuştuk. Şimdi birazdan aslında Tanrı'nın isteğine bakacağız birlikte. Tanrı'nın isteği nedir, çözüm nedir diye üzerinde düşüneceğiz. Bu konularda sorularınız varsa tekrar hatırlatmış olayım. soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Nuh Bey, Tanrı'nın isteği ve çözüm nedir? Yani yemin etmeme ya da söz tutmama yemin ve söz tutmama konusunda Tanrı bizden ne ister?
1: Tanrı insanları aslında yemin etmeye teşvik etmez. Az önce de biz bunu paylaştık ya da İncil'den bir kutsaktan bazı şeyler okuduk. Tanrı bizden yemin etme yerine dürüstlük ve sadakatin yemin gerektirmeyecek bir yaşam tarzıyla ifade edilebileceğini bizden istiyor. Ve kutsal kitapta bunu da açıkça gördük, konuşuyoruz. Tanrı'nın istediği şey aslında doğru ve dürüst bir yaşam yaşamamız. Yani konuştuğumuz şeyler, Tanrı'nın isteği, insanların söyledikleri her şeyin doğru olması ve ek bir güvence ihtiyaç duyulmamasıdır. Matta 5. bölümde örnek vermiştik. Yemin etmeyin, evetiniz evet, hayırınız hayır olsun derken aslında bu dürüstlük ve sözün eri olmanın yemin etmeye gerek bırakmayacağı şekilde yaşamayı ifade ediyor. Tanrı'nın bizden istediği şey eylemlerinizi gösterin. Sözünüzle yaşamınız uyumlu olsun. Yani sizin yeminle bunu uyumlu hale getirmeyin. Verdiğiniz sözü tutarak bunu uyumlu hale getirin. Doğru ve dürüst bir yaşam yaşayın. İnsanlar size o zaman sözlerinizin güvenilir olduğunu zaten anlayacaklardır gibi. Yemin etmeye bir gerek kalmayacak. Aynı zamanda eski anlaşmaya baktığımız zaman bazı durumlar var. Mesela eski anlaşmada Tanrı kendi adına ant içtiğini görürüz. Tanrı'nın kendisinin ant içtiğini görürüz. Bu da ilginç bir şey. Tanrı ant içtiği zamanlar var. Ne zaman mesela, örnek veriyorum, bir tane Yaratılış 22. ve 16'da Tanrı İbrahim'e şöyle diyor: kendi üzerime ant içiyorum, bunu yaptığın ve biricik oğlunu benden esirgemediğin için diye söze giriyor. Ve bu ayet Tanrı İbrahim'in sadakatini ödüllendireceği vaadini vurgulamak için kendi adına ant içtiği önemli bir örnektir. Yani Tanrı da ant içiyorsa bu neyi söylemek istiyor? Benim verdiğim bu söz mutlaka ama mutlaka senin hayatında gerçekleştirecektir. Yani bu Tanrı bir garanti veriyor. Ama bu insanın yaptığı o yemin etme gibi bir şeydi. Yani bir ant, antlaşmada kullanılan bir söz gibi Tanrı kendi üzerine ant içebiliyor. Böyle bir ifade var. Ve aynı zamanda yasanın tekrar 6. ve 13. ayete baktığımız zaman Tanrı diyor ki Tanrınız Rab'den korkacaksınız, ona kulluk edecek ve onun adıyla ant içeceksiniz diyor. Aslında bu neydi? Bu yemin etmenin tamamen yasaklanmadığını ama Tanrı adına yapılacak yeminin ciddiyetle ele alınması, hani verilen sözlerin, çünkü sen Tanrı adına yemin ediyorsun, hani söz veriyorsun ve onu yerine getirmen gerektiği konusunda bir garanti verme amacıyla eski anlaşmada buna izin veriliyordu. Yemin eden kişi yeminine sadık kalmazsa tabii bu büyük bir günah sayılıyordu. Çünkü Tanrı adına sen söz vermişsin ve o sözü yerine getirmesi, hatta Leviler 19. bölüm 12. ayette Tanrı şöyle söylüyor: benim adımla yalan yere ant içmeyeceksin, Tanrı adını aşağılamış olursun, Rab benim diyor. Yani benim adıma yemin edeceksin diyor ama yalan yere ant içmeyeceksin diyor. Buradan zaten çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani insanları garanti vermek için en üst seviye kim, en büyük otorite? Tanrı'nın kendisi. O zaman insanlara güven vermek için Tanrı'nın önünde ve onların önünde Tanrı adını kullanarak yemin edebilirsin diyor eski anlaşmada. Ama yalan yere yapmayacaksın, bu sözü tutacaksın. Çünkü tutmazsan hem Tanrı'ya karşı hem de o insanlara karşı günah işlemiş olduğunu söylüyor. Ama yeni anlaşmaya geldiğimizde, ben en başta da söyledim, yeni anlaşmada İsa Mesih yemin anlayışını bir adım ileriye götürüyor. Ve tamamen dürüst bir yaşama çağrı bulunuyor. Yani bak, o süreç boyunca, eski anlaşma süreci boyunca insanlar Tanrı'nın önünde yemin ediyor, yemin ediyor, vaat veriyor, ant ediyor. Ama onlar hayatında bu antı yerine getirmediği için, sözlerinde durmadığı için bu onların üzerine lanet getiriyor da büyük bir günahın etkisi oluyor. Bu yüzden Tanrı İsa Mesih ne diyor? yemin etmeyin, az önce söylediğimiz gibi doğru dürüst bir yaşantınız olsun. Yani ağzınızdan çıkan sözleri hayatınızda yaşasın. Bu yemine gerek kalmayacaktır. Hem de büyük günah işlemeyin. Tutamayacağınız sözleri vermemiş olacaksınız anlamında. İsa Mesih bunu biraz daha değiştiriyor. Tanrı isteğini bu şekilde anlıyoruz. Ama çözüm olarak Tanrı bizden içsel değişim istiyor. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan şeyler yüreğimizden kaynaklanıyor. Biz de önceki programlarda da konuştuk. İnsanın yüreği kötüyse verdiği sözlerde güvensiz olur, verdiği sözlerde yerini tutmaz, ama yüreğimiz Tanrı'da değişirse artık Tanrı'nın insanlara verdiğimiz sözlerde dürüst oluruz. Vicdanımız bizi onu tutmak için daha çok gayrete getirecektir. Ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman İsa Mesih'i tanımadan önce yalan benim için çok vicdan azabı çekmeden çok rahat kullandığım alışkanlık haline gelmiş bir şeydi, ama İsa Mesih'i tanıdıktan sonra vicdanım beni o kadar rahatsız ediyor ki, yani evet, bırakın verdiğim sözü tutmadığım zaman o bana çok büyük bir ağırlık getiriyor, yük getiriyor ve elimden geldiğince onu tutmayacağım. Bu ne anlama geliyor? Tanrı'da içsel bir değişim yaşadığımız zaman sözlerimizde de sadakat olacak, onları yerine getirme olacak ve Tanrı'nın benzeyişinde değişeceğiz. Ve uygulama için günümüze ne yapabiliriz? Doğru ve açık konuşmak çok önemli. Yani insanlar sözlerinin güvenilir olduğunu göstermek için yemin yerine doğruluğu temel alan bir iletişim benimsenmelidir. Bu da günlük hayatımızda insanlara doğru ve açık konuşma. Yani senin bazı şeyleri örtmek için sürekli yalan söylemeden doğru, açık bir şekilde durumları insanlara izah edip anlatmak gerekiyor. Ve verdiğiniz sözleri mutlaka tutun. Tanrı'nın bizden istediği çözüm bu. Yani verdiğiniz sözü tutun. Sözlerinizi yerine getirin. Bu yemini ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Baştan beri vurguladığım bir nokta. Ve kendi sözlerimizin doğruluğunu Tanrı'nın gücüne dayandırın ve dürüstlük içinde yaşayın. Bizler Tanrı'ya güvenerek, onun bize yardım edeceğini bilerek sözlerimiz, yani Rab'be güvenelim. Rab da bize bu konuda zaten yardımcı olacaktır. Bir şekilde yalan söylemeden ya da ant içmeden bunları yerine getirebileceğiz.
0: Evet, aslında siz bahsettiniz zaten, İsa Mesih'le beraber bu yemin konusu da ileri bir adıma gitmiştir. Daha büyük bir anlamı oldu aslında, açığa çıkıyor. Yani orada eski ayette belki insanlar dediğiniz gibi Tanrı'nın adıyla yemin ediyorlardı, ama İsa bugün bu yeminin bir karşılığı olması gerektiğini söylüyor ve diyor ki aslında yemine ihtiyaç duymayın. Yani yemine ihtiyaç duyacak bir yaşamınız olmasın. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun diye bahsediyor İsa Mesih de. Öyle ki kendisinde de aslında bunu görüyoruz. Nasıl ki Tanrı İsa Mesih aracılığıyla vaat ettiği o kurtarıcı vaadini tuttuysa, İsa Mesih de bunu gerçekleştirdiyse ve İsa Mesih bu dünyaya geldiyse bir bakireden doğup ve en önemlisi birçok mucize yaptıysa, çarmıh üzerinde bizim için ölüp üçüncü gün dirildiyse ve bu sayede kefaretimizi ödediyse aslında bizim de Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak o zaman yemine ihtiyaç duymayan, yani buna ihtiyacımız olmayan bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Bir şeye evet dediysek o zaman evet, o evet olmalı. Hayır dediysek bu hayır olmalı. Net ve kararlı olmalıyız bu konuda.
1: Evet.
0: Yemin konusunda, yani yemini ele alıyoruz ama yemin konusunda bazı istisnalar olabilir mi?
1: Ya tabii, kutsal kitap bize diyor, hani az önce de konuştuk. Yemini yalan yere ant içmeyin ya da verdiğiniz yemini tutun diyor, ama İsa Mesih yemin etmeyin dediği gibi hiç yemin etmeyin, ant içmeyin dediği sözü göz önünde bulundurabiliriz. Fakat istisnalar da olabileceğini söyleyebiliriz. Yani hangi durumlarda istisnalar olabilir? Mesela mahkemelerde, biz az önce hukuktan bahsettiğimiz zaman mahkeme gibi yasal bağlamda aslında doğruyu söyleme ve adaleti sağlamak adına yemin etmek kabul edilir bir durumdur. Yani olması gereken bir durumdur. Burada adaletin sağlanmasına hizmet ediyorsa vereceğimiz yemin bu dürüstlükle de uyumludur. Ancak bu durumun sıkı bir şekilde Tanrı'ya karşı dürüstlük içinde ele alınması gerekiyor. Yani yalan yere orada ant içmek değil de gerçekten dürüst bir şekilde cevap vereceğini belli etmek için o mahkemede yemini edilebiliyor. Bir de ülkemizde askerlik yemini var.
0: Evet.
1: Birçok insan askere gidiyor. Ben de askere görevimi yerine getirdim. Vatani görevimi yerine getirdim. Askerlik yemini gibi durumlarda aslında yemin etmenin sivil otoriteye itaatin bir göstergesi olarak görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde durumlarda tabii ki yemin etme durumu olabilir. Ulusal yeminler yeminler var. Mesela bayrak yemini ya da vatandaşlık yemini gibi ulusal bağlamda yeminler var. Bu devletin otoritesine sadakatin bir ifadesi olarak değerlendirilebiliyor. Ama bu tür yeminlerde Tanrı'nın öncelikli otoritesine sadık kalması gerektiğini vurguluyor. Yani ne anlama geliyor? Devletin önünde evet yemin edeceğiz ama bu Tanrı'nın öncelikli otoritesinin dışına çıkmaması gerekiyor. Bu anlamda da bir istisna olabilir. Son bir şey, bizim düğünlerde aslında yemin ediyoruz ya da yemin derken bir antlaşmanın evet hayırını söylüyoruz.
0: Doğru, evet.
1: Ve orada
0: İyi günde,
1: genellikle,
0: kötü günde.
1: Evet, kötü günde her durumda aslında sevip koruyup bu evlilik bağını sürdüreceğini, ölüme kadar bunu koruyacağını
0: söz veriyoruz.
1: Ama günümüzde insanlar bunu da o kadar basite alıyor ki.
0: Doğru.
1: Ama Hristiyanlıkta bu çok önemli bir şey. Evlilik yemini Hristiyan topluluklarda kutsal bir ant olarak kabul ediyor. Tanrı'nın önünde yapılan kutsal bir ant. Yani biz evliliği düğün olarak, belki İslam'da imam nikahı var, bizde devlet belediyede yapılsa da resmi olarak kilisede de bir düğün yapıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Hem devletimizin önünde resmi bir nikah yapılıyor, hem de Tanrı'nın önünde bir söz veriyoruz. Hem yasal, dünyanın yasal kurallarına göre söz veriyoruz, hem de Tanrı'nın önündeki, Tanrı'nın yasasına göre söz veriyoruz. Bu yüzden de o nikah yeminleri, yani evlilik yemini dediğimiz şeyi yapabiliriz ve bu da sadık olmamız gerektiğini de bize hatırlatıyor.
0: Evet, bu konuda yine tabii ki her zaman aklımızda evetiniz evet, hayırınıza hayır olsun değil mi düşüncesi, İsa'nın aktardığı bu gerçek aklımızda bulunması gerekiyor. Zamanımız azalıyor, o yüzden aslında şeyi sormak isterim size. İsa'da bu sözünde durmayı nasıl görüyoruz? Yani İsa'da söz tutma örneğini nasıl görüyoruz?
1: Aslında sen de biraz önce değindiğin bir konu. Çok fazla detayına girmesek de İsa'nın sözlerinde sadakati görüyoruz. Yani vaatlerini yerine getirdiğini görüyoruz. Eski anlaşmada Mesih geldiği zaman nerede doğacak, nasıl yaşayacak, sonra nasıl ölecek, nasıl dirilecek, bunlarla ilgili birçok vaatler var. Ve Mesih geldiğinde insanlara getireceği kurtuluşla ilgili, yapacağı işle ilgili birçok peygamberlikler var ve İsa Mesih eski anlaşmadaki bu Mesih'le ilgili vaatleri yerine getiren kişiydi. Matta 5. bölüm 17. ayete baktığımız zaman kutsal yasa ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için değil, onları tamamlamak için geldim. Yani biz burada baktığımızda İsa Tanrı'nın vaatlerini yerine getirme konusunda sadakatini açıkça görüyoruz değil mi? Yani binlerce yıl, yüzlerce yıl öncesinde Tanrı'nın verdiği sözlerin yerine getirerek aslında İsa Mesih bize neyi gösterir? Sözünde durma. Tanrı'nın sözünde durduğunu. Mesih bunu bize kendi hayatıyla gösteriyor ve senin değindiğin gibi çarmıh sözünü tutuyor. Çarmıhta sözünü tutuyor. İsa dünyanın kurtuluşu için kendi yaşamını vereceği, aslında eski anlaşmada da verilen peygamberlik sözü, o bizim için dövüleceği, ezileceği, hatta öleceği hakkında peygamberlikler vardı ve İsa Mesih de aslında çarmıha gerilmeden önce de kaç kez öleceği hakkında söylemişti, yani çarmıhta öleceği. Ve biz buna bakıyoruz, İsa Mesih çarmıhta bunu yerine getirdiğini görüyoruz ve Yuhanna 19. ve 30. ayete baktığımız zaman İsa Mesih ölmeden önce söylediği kelimeni tamamlandı. Aslında bu Tanrı'nın verdiği planı, verdiği sözü yerine getirdi, tamamlandı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ve İsa'nın öğretilişleri de zaten evetiniz evet olsun, hayırınız hayır olsun ya da yol gerçek, yaşam benim derken kendisinin gerçek olduğunu, yalan söylemediğini ve sözünde durduğunu birçok konuda görüyoruz. Son olarak da şunu söyleyebilirim. İsa Mesih öğrencilere verdiği vaatler vardı. Ben gidince size kutsal ruhu göndereceğim ya da dünyanın sonuna ben sizlerle birlikte olacağım. Ve biz bunu Elçilerin İşleri kitabına baktığımız zaman, daha sonra elçilerin hayatına baktığımız zaman, gerçekten Tanrı'nın İsa Mesih'in verdiği sözü tutarak kutsal ruhu onların üzerine gönderdiğini ve aynı zamanda onlarla her durumda birlikte olup onlara yol gösterdiğini kutsal kitapta da okuyarak görebiliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Aslında günah ve erdemde bugün yemin konusunu ele aldık. Yemin ve söz tutmamak günahın yerine sözünde durma erdemini, sözümüzün eri olmayı nasıl yaşamımıza koyabileceğimizi ele aldık. Ve ruhsal dünyada aslında sözlerimizin ne kadar etkili olduğunu, Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkilediğini de ele aldık. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İsa, Kerem, Tanrı, Kefaret, Kesin, Görkem, Çarpın, Antlaşma, Merhamet, Kutsal, Sevgi.
1: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Yeniden sizinle birlikteyiz. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz. Tanrı'nın Doğası programı devam ediyor ve sevgili Murat Bağır bizimle. Hepimiz biliyoruz ki Tanrı'nın doğruluğu nedir ve Rabbin adaleti gerçekten bizim hayatlarımızda ne kadar doğru orantılıdır ve bizim ona vermiş olduğumuz tepkiler nasıldır? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Tanrı'nın her şeyi bilmesi onlara önceden yani belirlediğinin bir göstergesi mi oluyor? Özellikle kadercilik ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız ve konuşmaya devam edeceğiz. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
2: Hoş bulduk. Dinleyicilerimize iyi günler, esenlikler diliyorum.
1: Tabii ki her zaman olduğu gibi programımıza geçmeden önce bir hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Tanrı'nın doğasına devam ediyoruz ve bugün bu programı işlerken en son programımızda Tanrı'nın gerçekten iyiliğinden, sevgisinden, merhametinden, lütfundan ve hatırladığım kadarıyla tahammülden de biraz bahsettik. Ama ben bu tahammül konusunda da biraz programa geçmeden önce onu küçük bir not da olsa Murat'tan duymak istiyorum. Çünkü bugün Tanrı'nın bereketliliğini de konuşacağız, kutluluğunu konuşacağız. Ama o konuya geçmeden önce Tanrı bize karşı çok sabırlı davranıyor Murat. Gerçekten onun sabrı inanılmaz. Yani biz ona karşı çok günahkarız. Ona karşı çok kötü davranıyoruz. Ona karşı gerçekten onun istemediği şeyleri yapıyoruz. Günahları işliyoruz. Adam öldürüyoruz. Çalıyoruz. Yani o aklına geleceğin bütün ölümcül günahları yapıyoruz. Ama Tanrı iyiliğini, sevgisini, hani önceki programlarda bize bahsettin ya, lütfunu sabrıyla bizim lütfuyla hep bize karşı iyi davranmaya devam ediyor. Hep sabırlı olmaya devam ediyor. Biraz bu Tanrı'nın karakteri, Tanrı'nın doğasında olan tahammüllüğünden, Tanrı'nın sabrından biraz konuşmak istiyorum. Biraz bahseder misin? Tanrı sözü bize bu konuda neler söylüyor onun tahammüllüğü konusunda?
2: Evet, Tanrı'nın tahammüllü olması, bize karşı tahammüllü olması, yani bize karşı sabırlı olması, Tanrı'nın sevgisinin o somutlaşmış ifadelerinden, değerlerinden birisidir. Çünkü sevgi bunu da gerektirir. Yani sevdiğimiz kişilere karşı sabırlı oluruz, daha tahammüllü, daha toleranslı oluruz. Hamdolsun yani Tanrı da mükemmel bir Tanrı. Biz yaratıklarına, insanlara karşı gerçekten bize karşı tahammül eriyor. Sevgisinden dolayı tahammül ediyor. Mesela Mezmur 103, 8-9'da bunu görüyoruz. Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Yani Tanrı bize karşı iyiliğinden, sevgisinden dolayı bize karşı sevgisi engin olduğundan dolayı sürekli suçlamaz, tez öfkelenmez, öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Böyle tahammül eder, daha toleranslı davranır. Yoksa bizim için durum çok kötüydü. Çünkü eğer hani böyle mekanik bir Tanrı olsaydı, işlediğimiz her günahı, yaptığımız her hatayı, her suçun karşını böyle anında tak diye verseydi, yani hiçbirimiz ayakta kalamazdık, yani sağ kalamazdık. Gerçekten hamdolsun Tanrı'nın sevgisi o kadar büyük ve derin ki bize karşı sabrediyor. Çünkü neden sabrediyor? Bizim aslında tabii ki insanların kendisine dönmesini, bir önceki programlarda da bahsetmiştik ama o ayetleri tekrar edeyim. 2. Petrus 3 8-9'da sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Bazen biz insanlar şöyle düşünüyoruz. Yani Tanrı neden bunu görmezden geliyor? Neden hemen karşılığını vermiyor? Neden öyle olmuyor? Ama Tanrı sabrediyor. Sadece onlara karşı değil. Aslında bize karşı da sabrediyor. Tamam, biz şöyle düşünüyoruz. Başkalarına karşı bazıların, yani o kötülük yaptığını düşündüğümüz insanlara Rab neden sabrediyor? Hemen karşılığını versin diye düşünüyoruz ama bütün insanlar günah işliyor ve Tanrı'nın gözünde gerçekten suçlu durumda, Tanrı'nın gazabını uyandırıyor. O zaman Tanrı'nın gözünde kimse ayakta kalamaz. Yani o şekilde düşünmemiz lazım. Ama Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. O yüzden sabrediyor. Yani çünkü çok ciddi bir durum var. Tamam, bu dünyada bazen günahlar işliyoruz, bazı hatalar yapıyoruz. Ama esas mesele sonsuzluk boyuncaki durumumuzla ilgili bir şey. Yani sonsuzluk boyunca yaptıklarımızın karşılığının hesabını ödemek ciddi bir durumdur. Yani ama sonsuzluk boyunca Tanrı'nın huzurunda olup Tanrı'nın o yüceliğine paydaş olmak, orada en güzel yerde, en kutlu yerde olmak varken sonsuzluk boyunca neden işte bana hesap sorulsun, neden acı çekeyim, yaptıklarımın karşılığını ödeyeyim? Ama bu durum çok ciddidir. O yüzden Tanrı bütün insanların kurtulmasını, tövbe etmesini ve kendisine dönmesini beklemektedir ve bu yüzden de sabırlıdır. Hamdolsun ki sabırlıdır. Yani ne kadar bir kişi ne kadar kötü olursa olsun, gerçekten Tanrı onu bile, yani o kişiyi bile tövbe edip kendisine dönmesini beklemektedir. Onun için de Tanrı'nın tasarısı iyidir. Ama Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? Yani bu ayeti de iyi anlamamız lazım. Tanrı sabrediyor. Ama neden sabrediyor? Daha fazla kötülük işleyelim diye değil. Tövbe edip ona dönelim diye. Tanrı'nın bu sabrını da gerçekten hor görmemek lazım. Yani ciddi bir durumdur. Yoksa gerçekten yargı gününde gerçekten çok ciddi bir şeyle karşılaşacağız. Durumla karşılaşacağız. O yüzden biz de burada elimizden geldiğince insanları anlatmaya, öğretmeye ve uyarmaya çalışıyoruz.
1: Aslında Tanrı'nın sabrıyla da biz çok şey öğrenebiliyoruz değil mi Murat? Yani onun senin de bahsettiğin gibi onun doğasındaki o mükemmel olan durum bize de çok güzel şeyler sağlayabiliyor. Yani gerçekten çok şey alabiliriz. Biz de sabırlı olmayı Tanrı'nın doğasına, Tanrı'nın karakterine bakarak da öğrenebiliriz. Çünkü bazen Tanrı bizleri birer tanık olabilmemiz için zor durumlara koyar. Başka zamanlarda karakterimizi kutsallaştırmak için bizi denenmeye izin verebiliyor. Tanrı'nın amacının bizim imanda gelişmemiz ve kendisinin yüceliğini, yani kendisinin yüceliği olduğunu hatırlatmak, denenmede bize yardımcı olmak ve üçüncü olarak da işte Tanrı'nın, hani bir ayet var ya, Tanrı'nın kendisini sevenler amaca uyarınca, sevenlerle amaca uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Aslında her durum sabrımızı deneyen şeyleri de içeriyor. O yüzden evet, bir şey söyleyecektim ben, karşılıklı bakışıyoruz.
2: Evet, yani ben mesela eskiden çok sabırsız birisiydim.
1: Aslında ben de onu soracaktım. Böyle bir hikayen var mı diye. İyi ki şey yaptın. Varsa lütfen bizimle paylaş.
2: Ya ben İsa Mesih'e iman etmeden önce çok sabırsız birisiydim. Yani beni şuraya koy, şurada işte biraz kal desen, yani mümkün değil. Tutamazdın. Yani ben gitmek istesem, sabırsız birisiydim. Gitmek istesem kimse beni tutamazdı. Yani o kadar sabırsız birisi olduğumu biliyorum. Ama ben ilk emanetinde hep şey diye dua ederim. Rab beni değiştir, hani olgunlaştır diye dua ederdim. İşte bu dualarımın sonucunda mesela askere gideceğim zaman.
1: Nerede yaptın bu arada askerliği?
2: Ben Güneydoğu'da yaptım. Mardin'de.
1: Oralar güzel yerler. Çok
2: yedek
1: seviyorum.
2: Subay olarak, jandarma komando olarak yaptım. Çok zor bir askerlikti. Tabii o askerlik bana çok şey kattı. Hani kişisel olarak, hani Rab o askerliği kullanarak beni o olgunlaştırdı. Mesela sabır konusu bunlardan bir tanesidir. Mesela dediğin gibi, mesela ben çok sabırsız birisiydim ama komando olarak sürekli işte dağlardaydık, sürekli dolaşıyorduk ve mesela bazen bir yerde sürekli kalmamız gerekiyordu. Yani o yerde işte aç da kalsak, susuz da kalsak, yağmur da yağsa, kar da yağsa, işte güneş de çarpsa, orada kalman gerekiyorsa kalman gerekiyor, yani görevin gereği.
1: Onu tamamlamak zorundasın.
2: Yani orada kalman gerekiyor. Oradaki görev gereği mesela bir yerde kalman gerekiyor. Gerçekten o zaman yani ben canım istediği çekip gidiyorum falan o şekilde davranamazdım. Gerçekten o askerlik süresince zor bir askerlikti ama o beni çok olgunlaştırdı. Çok sabırlı olmamı, sabırlı olmayı öğretti. Ama Tanrı bunu kullandı. Yani Tanrı çeşitli yolları kullanarak, Tanrı hayat içerisindeki çeşitli olayları kullanarak bizi olgunlaştırıyor. Yani askerlikte gerçekten bu açıdan benim için çok yararlı oldu. Artık yani başkanına karşı daha sabırlı olabiliyorum. Tanrı'ya karşı sabırlı olabiliyorum. Yani Tanrı bize karşı sabırlı da. Yani başkanına karşı daha fazla sabırlı olabiliyorum.
1: Tabii iman ettikten sonra Tanrı'nın sözünden ve Tanrı'nın kendi doğasından sabırlı olmayı daha çok öğrendin. Doğru değil mi? Doğru mu anlıyorum?
2: Evet, Tanrı beni değiştirdi. Yani Tanrı'nın sözü beni değiştirdi. Tanrı'nın ruhu beni değiştirdi. O güç, yani Tanrı ruhu bize güç verdiği için biz onu yapabiliyoruz. Yani Tanrı hayattaki çeşitli olayları kullanıyor ama onun varlığı, onun sözleri de gerçekten onun istediği gibi olmamız konusunda bizi güçlendiriyor, bizi yeniliyor, bizi değiştiriyor. Yani o açıdan Tanrı'ya şükrediyoruz. Sana şükrediyorum ve hamd ediyoruz gerçekten. Evet. Bizi yetkinleştiriyor, olgunlaştırıyor.
1: Evet. Yani bir trafik sıkışıklığında olduğumuzda, bir dost, yani dostumuz bize ihanet ettiğinde ya da tanıklığımızdan ötürü bizimle biri alay ettiğinde sonraki seferlerde bazen nasıl karşılık vereceğimizi bilemiyoruz. Yani senin bahsettiğin işte doğal tepkiler, stres, öfke, hüsrana yol açan sabırsızlıklar. Yani bir Hristiyan olarak, yani bu Hristiyan kimliği olarak Mesih'in yani kendisinde yeni yaratıklar, yaratılışlar olduğumuzdan dolayı doğal tepkilerin kölesi olmadığımızdan ötürü Tanrı'ya övgüler olsun. Yani bu yüzden hani 2. Korintliler 5:17'de öyle diyor ya, yani bu Mesih'in kendisine biz yeni bir yaratığız. Evet. O yüzden bunun yerine babanın gücü ve amacına tam bir güven ve sabırla karşılık vermek için Rabbin kuvvetine sahibiz. O yüzden ne diyor Rabbin sözü Romalılar 2'de? Diyor ki sürekli iyilik ederek, sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Romalılar 2:7'deki bu ayeti çok seviyorum Murat. Sabırlı olmayı başarmak için yani bir arayı vermeden önce sormak istiyorum. Tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Yani Tanrı sözü diyeceksin büyük ihtimalle. Benim ilk aklıma o geliyor. Yani böyle tavsiye eden pratik şeyler var mı? Sen mesela tecrübelerden geçtin. Çünkü kültür olarak da çok zor bir kültürüz. Yani trafikte biraz önce bahsettim. Yani önümüze bir araba çıktığında adam haklı da olsak haksız duruma düşüp sopayla dalabiliyorlar ve biz de kendimizi kaybedip orada bir tepki verebiliyoruz. En basit bir örnek vermek için istedim. Ya da sokakta bir kavga oluyor, merak ediyoruz, sonra bir şekilde tahrik ediyor ve öfkeleniyoruz, o durumun içerisine giriyoruz. Tanrı'nın karakterini bildiğimiz halde bu durumların bir parçası oluyoruz. Hem kültürel olarak hem karakterimiz olarak da. Bunu nasıl öğrenebiliriz, bu sabırla gerçekten gelişme?
2: Aslında çok önemli bir konuya değindin. Aslında bu derin bir konu. Belki daha uzun konuşmak lazım ama hani kısaca şunu söylemem
1: lazım. Pratik olarak dinleyicilerimiz hani Tanrı sözüne bakarak, Rabbin sözüne bakarak, Hristiyan öğretisine bakarak, Tanrı'nın doğasına bakarak nasıl bir kısa bir öneride bulabilirsin?
2: Yani buna verebileceğim en büyük öneri, tabii ki hayatta yaşadığımız şeyler bizi değiştiriyor ama Tanrı bizi nasıl, yani şöyle, bazen bazı gerçekleri biliyoruz ama yapamıyoruz. Yani diyelim ki işte sabırlı olmamız gerektiğini biliyoruz ama yapamıyoruz. Neden? Gücümüz yok. Yani güçlü olmadığımız için yapamıyoruz. Yani bilmediğimiz için değil. Ama bize güç veren nedir? Tanrı'nın varlığı, kutsal ruh. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde kutsal ruhu aldığımızda Rab onu yapabilme gücü veriyor. Yani kutsal ruhun yönetiminde yaşarsak ve onun yapmasına izin verirsek, bizi güçlendirirse izin verirsek kutsal ruh bizi güçlendiriyor. O zaman kutsal ruh Tanrı kutsal ruhu aracılığıyla bizde dedin yeni yaratık olduğumuzu söyledim. Bizde yeni bir kişi yapıyor. Yani yeni bir kendi hoşnut olduğu kişi olmamızı sağlıyor. Bizi güçlendirerek. Çünkü bizim doğal dünyasal gücümüz yok. Yani sınırlı. Yani işte diyoruz ki yalan söylemeyeceğiz. İşte doğru olacağız. Şöyle davranacağız, böyle davranacağız. Sadece yasaya bakarak doğru bir kişi olamıyoruz. Yani kusarın varlığı olmadan, güç almadan biz Tanrı'nın istediği kişiler olamıyoruz. Ancak Tanrı'nın kutsal ruhu bizde yaşarsa ve onun çalışmasına izin verirsek, o bizi kendi istediği gibi, kendi karakterine uygun olarak şekillendiriyor. Bu arada tabii ki hayatta yaşadığımız çeşitli olaylardan da yararlanarak, Rab onları da kullanarak bizi kutsal ruhuyla güçlendiriyor. Ama kutsal ruhu almamız için İsa Mesih'e iman etmemiz lazım. Yani tövbe edip İsa Mesih'e yönelmemiz lazım. Yani İsa Mesih'e iman ettiğimizde hemen kutsal ruh ne oluyor? Bize yeni yaşam başlatıyor. Yeniden doğuş yıkamasıyla o eski içimizdeki bütün kirlerden bizi Amin. Temizliyor ve bizi yeni bir yaratık oluyoruz. Yeni bir kişi oluyoruz. Yani kutsal ruhun yönetiminde yaşamak çok önemli bu açıdan.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Murat. Şimdi bir kısa bir ara verelim. İkinci bölümde hangi konuyu konuşacaktık?
2: Kutluluk konusunu konuşacağız.
1: Bereket aslında değil mi?
2: Evet.
1: Tanrı'nın bereketini, bolluğunu, gücünü konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir kısa ara verelim. Ondan sonra bu konuyu birlikte konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Aradan sonra yine birlikteyiz.

0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar kısa bir aradan sonra yine baş başayız. Murat Bağır bizimle ve ikinci bölümde güzel bir konu var. Bereketli olmak, kutluluk konusu. Kutsal kitaba bakacağız. Murat biraz bu konuyu bize açabilir misin? Nedir bu kutluluk? Nasıl anlamalıyız? Değişik bir kavram. Kutsal kitapta da bu terimleri görüyoruz. Bereket dedin aslında programımızın birinci bölümünde. Evet.
5: Yani kutluluk deyince, Tanrı için kutluluk kelimesinden bahsedince şunu anlamamız lazım. Tanrı'nın kendisinden, kendi doğasından zevk alması ve karakterinden zevk alması, aynı zamanda yarattığı her şeyden zevk alması, mutlu olmasıdır. Yani Tanrı kendi içinde kutlu bir Tanrı'dır. Yüce bir Tanrı'dır. Gerçekten. Çünkü yaratılışa baktığımızda mesela yaratılış 1.31'de Tanrı tüm yaratılışı yarattığında şunu söylüyor. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu. Yani Tanrı baktığında, mesela yarattığı bir şey, yaptığı bir işe bakınca çok iyi olduğunu görüyor ve ondan zevk alan bir Tanrı. Yani Tanrı, çünkü Tanrı yetkin bir Tanrı, mükemmel bir Tanrı. Kendinin, Tanrı'nın kendi doğası da iyi ve o doğasının, yani o mükemmel doğasının sonucu olarak yaratılışı yaratıyor ve yarattığı her şey de mükemmel. Yani Tanrı yarattığı her şeyden de zevk alan bir Tanrı. Mükemmel bir şekilde her şeyi yaratıyor. Başka bir örnek vermem gerekirse, mesela Yeşaya 65:2'de bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da seninle öyle evlenecek. Güve gelinle nasıl evlenirse Tanrı da seninle öyle sevinecek. Yani Tanrı burada insanlardan bahsediyor. Aslında insanların davranışlarından da, yani onun karakterine uygun olan davranışlarından da sevinç duyan, zevk alan bir Tanrı. Çünkü genellikle ülkemizde insanlar Tanrı'yı böyle uzak bir Tanrı, soğuk bir Tanrı olarak düşünüyorlar. Tam tersine, yani bugün, yani önceki programlarımızda sürekli bahsettik, Tanrı seven bir Tanrı'dır. Tanrı yaratılışın her yerinde olan ve her şeyle ilgilenen yakın bir Tanrı'dır. Dolayısıyla yarattığı insanların kendi karakterine uygun davranışlarından da zevk alan bir Tanrı'dır. Ve bunu arayan, yani bunu özleyen bir Tanrı'dır. Mesela Sefanya 3:17'de şöyle bir ayet var. Tanrın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle, ağlayabildiğini sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. Yani Tanrı için ezgilerle coşacak terimi kullanıyor. Genellikle biz insanlar için düşünüyoruz böyle, hani coşmak, sevinmek, Hayır, hani Tanrı da onu hoşnut eden şeyler olduğu zaman Tanrı da seviniyor ve ezgilerle coşuyor. Çünkü bunlar Tanrı'yı hoşnut eden şeyler. Tanrı'nın bir kişi olduğundan bahsettik, duyguları olduğundan bahsettik. Ve Tanrı yarattığı çocuklarını da kendi karakterine, Tanrı'nın kendi karakterine uygun şekilde yaşamalarından, davranmalarından, konuşmalarından hoşnut olan bir Tanrı. Yani bir robot değil yani. Neticede yani bizi yaratan Tanrı, bizimle ilgilenen, bize bakan, bizi kayıran, koruyan, gözeten, bizim iyiliğimizi isteyen, bize sevgisini döken, bizim yaşamamız için işte her şeyi sağlamış olan Tanrı. Yani onu bizden aynı zamanda yaptıklarımızdan da zevk almak istiyor. Yani hoşnut olmak istiyor. Ve gerçekten yani böyle bir Tanrımız var. Yani uzak bir Tanrı, somutkan bir Tanrı yok. Bizimle ilgilenen, bize bakan, bizim her davranışımız bakan, gören bir Tanrı'dır. Yani böyle çok etkilenmeyen, uzak bir Tanrı'dan bahsetmiyoruz. Yani bize yakın olan, bizim davranışlarımızdan hani bir karşılık veren, bir etki veren, etki duyan, etkilenen bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Kutluluk kavramını genel olarak bundan bu şekilde açıklayabilirim. Tanrı kendi iç varlığında mutludur. Yani ve yarattığı her şeyden de zevk alan, mükemmel bir şekilde yaratan bir Tanrı'dır. Yüce, mübarek bir Tanrı'dır.
4: Yani peki şöyle diyebilir miyiz? Yani Tanrı bizden zaten yani bizden hoşnut ama bizden mükemmel olmamızı istemiyor. Yani kendimizden yani kendisi kadar kutsal olmamızı beklemiyor. Tanrı bizim yani iyi bir Hristiyan yaşamı sürdürmemiz için yani onu bile düşünmüyor ama o sadece kutsallık standartlarına ulaşabileceğimiz bir şekilde yaşamamızı istiyor. Yani o zaman daha çok hoşnut ve mutlu kalıyor bizimle ilgili, değil mi, kişisel olarak? Yani mesela şöyle sorayım, sen mesela Tanrı'nın seninle ilgili hoşnut, Tanrı seninle ilgili ya da benimle ilgili hangi konularda hoşnut kalır, hangi konularda mutlu kalır? Çünkü Tanrı, biz Tanrı'yı kabul ettik Murat, onu yüreğimize aldık, hayatımıza aldık ve onunla birlikte kutsal olmaya çalışıyoruz ama Tanrı bizden hoşnut ama daha onu hoşnut edecek şeyler ne yapmamız gerekiyor? Çünkü kutlu bir Tanrı dedin. Bunu biraz açıklayabilir misin? Çünkü biz sonuçta Tanrı'ya layık da yaşamaya çalışıyoruz. Yani büyük ihtimalle günah konusunda çok dikkat etmemiz lazım diyeceksin ama sen böyle bu konuda ne dinlemek isterdin Radyo Manata dinleyicilerimize?
5: Şimdi aslında sevincin en yetkin kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yani genellikle insanlar işte sevinci, mutluluğu birçok şeyde arıyorlar. Ama aslında en önemli kaynağı olan Tanrı'da çok aramıyorlar. Yani tamam, başka şeylerde aldıkları sevinç veya mutluluk geçici ve belli bir ölçüde. Ama sevincin en mükemmel kaynağı, mutluluğun en büyük kaynağı Tanrı'nın kendisindedir ve sonsuzluk boyunca yaşayabileceğimiz bir sevinç ve mutluluk var orada. Yani Tanrı insanları yarattığında, yani bütün yaratılışı yarattığında, bu yaratılıştan insanların tabii ki zevk almasını, yarattığı şeylerden işte zevk, sevinç duymasını istedi. Yani işte yiyecekler verdi, işte insanlar işte evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar, çalışıyorlar, işleri güçleri var, birçok şey yapıyorlar. Yani bütün yaratılıştan zevk almamızı istiyor. Yani Tanrı bunu, Tanrı verdi gerçekten insanların bunlar tüm Tanrı'nın bereketleridir. Sahip olduğumuz her şeyin kaynağı Tanrı'dır. Yani bunu bilmemiz lazım ve bundan dolayı Tanrı'ya gerçekten Tanrı'yı yüceltmemiz lazım. Ama en büyük sevinç kaynağı Tanrı'ya dönmek. Yani zaten Tanrı'da değilsek zaten en önemli sevinç kaynağımızı kaybetmiş oluruz. Sonra sonsuzluk boyunca ki sevinç kaynağımızı kaybetmiş oluyoruz. Yani Tanrı'ya, İsa Mesih aracılığıyla gerçekte dönersek, bir kere ilk önce Tanrı'yla ilişkimizi düzeltmemiz lazım ve onda yaşayıp esas sevincimizi onda almamız lazım. Yani özellikle Tanrı'yı tanımayan insanlar için sevinci, mutluluğu başka yerde arayan insanlar için şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman tam olarak tatmin olamayacaklar. Yani insanlar bazen şey düşünüyor, işte evim olsun, arabam olsun, işte çok güzel bir eşim olsun, işte şuyum olsun, buyum olsun, işte olduğu zaman daha fazlasını istiyor ama şunu görüyor ki ne olursa olsun o yüreklerindeki boşluk hiçbir zaman dolmuyor. O tam huzuru ve esenliği hissetmiyorlar ve hissedemeyecekler de. Çünkü o boşluğu ve huzuru ancak Tanrı doldurabilir. Yani Tanrı'nın varlığı o yüreklerimizdeki boşluğu doldurmuyor. Çünkü o boşluk Tanrı'ya ait. Yani biz yaratılıştan, biz öyle yaratıldık. Yani Tanrı için yüreğimizde bir yer var. Hani orayı Tanrı'nın doldurması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Tanrı'yı dışlayıp başka şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. İşte daha çok paramız olsun, işte daha çok işte kariyerim olsun, daha çok şunu yapayım, bunu yapayım. Ama onlar orayı dolduramıyor. Yani o yüzden o boşluğu hep hissediyoruz, o mutsuzluğu hep hissediyoruz. Özellikle Tanrı ile o yüreklerindeki boşluğu Tanrı'yı doldurmamış kişiler için söylüyorum. İlk önce her şeyden önce tabii ki Tanrı ile ilişkileri düzeltmeleri lazım. O Tanrı'ya ait boşluğu Tanrı'nın doldurmasına izin vermeleri lazım. Çünkü o Tanrı oraya sevinç verecek, esenlik verecek yani doldurduğunda. Çünkü en büyük sevinç ve esenlik kaynağımız o. Bir hani her şeyden önce söyleyeceğim şey o. Ama bir kere Tanrı'ya geldiğimizde artık tabii ki biz mükemmel değiliz ama kutsal ruhun yardımıyla ne yapıyoruz? Onu hoşlanan bir şekilde yaşayabiliyoruz. Çünkü o kutsal ruh bizi değiştiriyor, güçlendiriyor. Hata yaptığımızda ne yapıyoruz? Kutsal ruh bizi yönlendiriyor, geliyoruz, tövbe ediyoruz. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Tekrar düzeltip doğru şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama diğer insanlarla ilişkilerimizi de tabii ki de gözetmemiz lazım. Yani Tanrı bize sabretti. Geçen programda konuştuk. Bizim de başkalarına karşı sabırlı olmamız lazım. Tanrı bizi affetti. Bizim de başkalarını affetmemiz lazım. Yani insanların birbirleriyle olan ilişkisi aynı zamanda Tanrı'yla olan ilişkisini de etkiliyor. Yani birbirleriyle ilişkimiz kötüyken Tanrı'yla ilişkimiz iyi olamaz. O zaman o Tanrı'nın verdiği sevinci ve esenliği tam yaşayamayız. Yani diğer insanları şey yaparak, görmezden gelerek, dışarıda bırakarak sadece Tanrı'yla yönelerek benim Tanrı'yla ilişkim iyidir diyemeyiz. Evet, o Tanrı'nın verdiği esenliği, sevinci, mutluluğu yaşıyorum diyemeyiz. Çünkü Tanrı'nın dedi gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı nasıl sevecek? Dolayısıyla birbirimizle ilişkilerimiz de önemli. Tanrı'nın isteğine göre Tanrı'nın verdiklerinden zevk almamız için, esenlik duymamız için birbirimizle olan ilişkilerimiz, diğer insanlara karşı yönelik ilişkilerimiz önemli. Bağışlayıcı olmamız lazım, toleranslı olmamız lazım, sevgi dolu olmamız lazım, iyilik düşünmemiz lazım, merhametli olmamız lazım, yani tahammül etmemiz lazım. Bunlar gerçekten çok önemli değerler bu dünyadaki yaşamdan zevk almak için. Bazen insanlar hep şey düşünüyor, işte şu kadar şeyim olsa, şu kadar şeyim olsa. Bazen yani mutluluğu şeyi parayla ve maddi değerlerle ölçüyoruz.
4: İşte ben burada soru sormak istiyorum. Gerçek mutluluk nedir o zaman Murat?
5: Evet, yani gerçek mutluluk aslında Tanrı'da olmaktır. Yani Tanrı'yla ilişkimizin iyi olmasıdır. Tanrı'yla ilişkimizin iyi olması demek nedir? Diğer insanlarla ilişkimiz iyi. Yani Tanrı'yla ilişkimizin, yani gerçek mutluluk aslında maddi, tabii ki maddi yaşamın bazı şeyleri, şartları bizi mutluluğumuzu etkiliyor ama tüm dünya bize, tüm dünyaya sahip olsak ama Tanrı'yla ilişkimiz bozuk olsa ne olacak? Bu mutluluk değil. Yani Tanrı'yla ilişkimiz iyiyse, diğer insanlarla ilişkimiz iyiyse az şeyle de mutlu olabiliriz. Yani illa Boğaz kenarına gidip son işte en lüks restoranda bir yemek yediğimizde, o kadar yemeğin parasını ödeyebileceğimiz durumda olduğumuzda mutlu olamayabiliriz. Bir simit alıp, basit bir simit, yine Boğaz kenarında oturup bir deniz kenarında o simidi yediğimizde çok mutlu olabiliriz. Tanrı'yla ilişkimiz eğer düzgünse, iyiyse, diğer insanlar için. Yani mutluluğu parayla ölçmememiz lazım. Maddi şeylere dayandırmamamız lazım. Yani mutluluğun esas kaynağı, sevinin esas kaynağı Tanrı'yla ilişkimizin doğru yerde olması. Yoksa Tanrı'yla ilişkimiz bozuksa, tüm dünyaya da sahip olsak mutlu olamayacağız.
4: Evet. Çok teşekkür ediyorum Murat bu güzel sözlerin için. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlar nasıl olursa olsun bizi mutlu kılan da budur. Bizim İsa'mız var, bizim kurtarıcımız var, bizim için doğmuş, bizim için ölmüş, bizim için dirilmiş olan Tanrı oğlu var. O bizi kötülüğün gücünden azat etti ve senin de söylediğin gibi ve bize sonsuza dek sürecek olan yeni yaşam verdi. İşte bizi bu kadar çok seviyor. O yüzden şükrediyoruz ona. Teşekkür ediyoruz tekrar Murat Bahar sorularımıza cevap verdiğin için ve bunları bize gerçekten açıkladığın için. Kendine iyi bak. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere o zaman.
5: Görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.
4: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maratı'da tekrar yeni bir programda sizinle beraber olmayı heyecanla bekliyoruz. Murat Bahar'a tekrar teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Programımızda zengin kültür ve medeniyetleri barındırmış olan Anadolu topraklarında Hristiyanlık inancının nasıl tarih boyunca büyüyüp yayıldığına birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Yani bu stüdyoya her geldiğimde sevinçliyim. Ne yapacağımı bilemiyorum ama güzel oluyor.
0: Evet, biz de burada olduğunuz için sevinçliyiz. Çok güzel konular konuşacağız. Bugün de Protestanlığın Anadolu'ya gelişi üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Protestanlık nedir diye kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi yani tarihe göre Hristiyanlık içinde birkaç mezhep vardır işte. Ortodoks, Katolik ve Protestan. Aslında Ortodoks anlamı temel demektir. Yani temel öğretiler üzerinde. Katolik Kilisesi evrenseldir. Yani Katolik Kilisesi'nde milliyet yoktur, köken yoktur. Her ulustandır. Ortodokslar genellikle milli kiliseler alır. Mesela bak diyorsun Ermeni Ortodoks değil miyim? Ya da Süryani ya da Rum Ortodoks. Şimdi geldik bir ortaçağ boyunca kiliseler devam ediyor. Ondan sonra ne yazık ki bu dönemde kiliseler artık Rabbin evi olacağına bir çeşit ticarethane olmuştu. Rab İsa Yuhanna 2'de diyor ki evimi ticaret evi yaptınız. Aldı kamçıyı, dövdü değil mi onları, kovdu. Rabbin kilisesi yani Rabbin evi Hristiyanların bir araya geldiği, Tanrı'yı övdüğü, ilahi okuduğu, birbirlerini teşvik ettiği bir yer olmalı. Rabbin evi kutsal olmalı. Ve kutsal kişiler orada olur. Rabbin evinde bir eğlence yeri ya da başka bir amaçla olmamalıdır. Şimdi o dönemde Orta Çağ döneminde işte 1500 yıllarında Martin Luther diye bir Alman vardır, başrahip. Birkaç manastırın müdürüydü ve yanında da birkaç kişiler vardı. Geliyorlar, bakıyorlar ki kilisenin, papalığın yaptığı uygulamalar İncil'e uymuyor. Tartıştılar ne yapalım ne edelim. Martin Luther'i ileri sürdüler. Martin Luther durumu papaya anlatmak istedi. Dinlemediler. Sonra 95 bir tez yazdı. Bir kağıda yazdı ve astı bir kilisenin orada. Örneğin diyor ki Tanrı ile insan arasında kimse giremez. Yok efendim cennete gitmek için sadece iman lazımdır gibi laflar ve gerçekten bu büyük bir olay yarattı. Halk okumaya başladı, halk ilgilenmeye başladı. Bu sefer kilise ve o dönemin işte beylikleri, kralları şeye karşı geldiler. Martin Luther'e karşı geldiler. Martin Luther'de birisi onu aldı, bir kaleye götürdü orada. Kaledeyken adamcağız İncil'i çevirdi. Mükemmel bir tecrübe şimdiye kadar. Çok güzel bir çeviridir, Almancadır. Ve tabii halk cahil olduğu için yine kavgalar, mavgalar, savaşlar oldu. Tabii yine İncil dışıdır. Bu İncil böyle bir şey demiyor. Birbirlerini öldürdüler. Yazık. Ve onları protesto ettiler. Yani Martin Luther ve onun gibi inananları protesto ettiler. Ve bundan ötürü Protestan adı konuldu. Başka bir şey yok.
0: Peki Protestanlık Anadolu'ya nasıl geldi?
1: Evet. Şimdi 1500 yıllarında Protestanlık Avrupa'da yayıldı. Yayılmaya başladı. Protestan yani müjdeci, İncil'lik kiliseler kurulmaya başladı. İncil çevrildi falan. Şimdi Chicago'da işte William İlahi Okulu'nun öğrencileri bir gün Asya kıtasında yaşayan insanların ruhsal durumunu tartışıyorlar. Ve bakıyor ki Asya'da, Afrika'da binlerce insan her gün ölüyor, meşhursuz ölüyor ve cehenneme gidiyor. Ne yaptılar? Bu adamlar toplandılar, dua etmeye başladılar. Uyanış için dua etmeye başladılar. Ve ya Rabbi bizi gönder diye. Ondan sonra bunlar toplanırken aniden yağmur yağdı. Onlar da bir saman yığınına sığındılar. Ve karar verdiler, dua ettiler. Ve söz verdiler, biz okulu bitirince teker teker misyonerlik yapmak için Asya'ya gideceğiz. Ve bu 1820'lerde oldu falan şu bu. Ve oradan misyonerlik başladı.
0: Yani böylece Anadolu'ya aslında...
1: Anadolu'ya nasıl geldiğini de söyleyeyim size.
0: Bu şekilde
1: bu şekilde geldi. Önce Afrika'ya gittiler. Hindistan'a. William Carey diye bir adam 1890'larda Hindistan'a gitti. Sonra bu saman yığınından insanlar Asya ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Şimdi Hristiyan tarihinde İncil'den başlamak üzere birçok misyonerlik hareket vardır değil mi? Mesela Havariler dönemi. İsa Mesih'e iman eden o 12'ler Havariler daldılar değil mi? Gidebildikleri kadar yere gittiler. Müjdeyi yaydılar ve insanlar iman ettiler. Sonra kilise kurucu dönemi vardır. Orada da insanlar anlattılar. Tabii bu zaman hepsi Anadolu'daydı ve Anadolu ve şey tarafı işte Suriye ve İsrail, daha doğrusu Yeruşalim tarafıydı. Sonra Orta Çağ dönemi vardı. Orta Çağ dönemi 1500'e kadar başladı ve karanlık bir çağdı. İncil yalnız Latincedir. Latince dışında başka bir tercüme kabul etmiyorlardı. Daha önce tercümeler yapıldı. William Tyndale diye kilise onu yaktılar. Yalnız zannediyor ki Latince. Halk Latince bilmiyor. Bu sefer papazlar okuyor ve papazlar ne derse onu anlıyorlardı. Sonra reform dönemi başladı. Bu Martin Luther'in var ya, reform dönemi başladı. Reform döneminde İncil basıldı. Ve sağa sola gittiler. Avrupa'nın birçok yerine gittiler. İncil'i yayıldılar. Ve reformcu kiliseler, yani protestan kiliseler kurulmaya başladı. Ve reform sonrası kiliseler, bugünkü dönem modern misyoneriler. Bu modern misyoner, reform sonraki dönem misyonerler, bu söylediğim ki William okulundan, ilahiyat okulundan mezun olanlar İncil'i alıp geldiler Asya'ya, yani Türkiye'ye geldiler. Ama böyle körü körüne gelmediler. Bunlar imanlı insanlardı, bunlar birikimli insanlardı, bunlar okulu bitirmiş insanlardı, bunlar ilahiyat yapmış doktor insanlardı. Ve gelmeden önce bir rapor hazırlamayı istediler. Onları gönderenler var ya. Şimdi geldiler, bir kısmı Lübnan'a geldi. Lübnan'dan Irak'a, Irak'tan işte Suriye ve Türkiye üzerine, Doğu Türkiye. Bir kısmı da önce Malta, İzmir'e ve İstanbul'a geldiler. Şimdi bir grup gelen misyonerler Anadolu'yu adım adım adım dolaştılar. Gözlemlediler, baktılar. Sonra bir rapor yazdılar. Dediler ki Anadolu'nun her yerinde kiliseler var. Ama ne yazık ki kiliselerde İncil okuyacak, İncil'i anlatacak kimse yoktu. Papazlar cahil ve papazlar bilmiyorlar. Ve dediler Osmanlı'da bir Müslümanın Hristiyan olması zor ölümdür. Bu nedenle dediği bizim önerimiz şu ki önce bu kiliselere yaklaşalım. Var olan kiliselere yaklaşalım. Onlara İncil'i verelim. Onlar uyansın. Onlar iman etsin. Kiliselerinde olsun. Ve onlar komşuları olan Müslümanlara daha rahat bir şekilde İncil'i anlatabilirler.
0: Evet.
1: Ama dediler ki bizim asla yeni bir mezhep kurmak, yeni kilise kurmak diye bir amacımız yoktur. Amacımız sadece kiliselere yaklaşmak, onları İncil'e doğru yönlendirmekti. Ve bunu yaptılar gerçekten. Ve ikinci kesim geldi, çok donanımlı insanlar geldi. Önce İzmir'e geldi. İzmir'de çok Rumları vardı, Rumlar vardı. Bilmiyorlardı. Eski klasik Grekçeyi anlamıyorlardı. Bunlar yaklaştılar ve oradaki kilise önderleriyle anlaşarak klasik Grekçe ile o zaman konuşulan modern Grekçe İncil'i çevirdiler. Ve Patriğin de olayı vardır. İyi oldu. Ama 1820'lerden sonra biliyorsun Yunanistan Türkiye'den ayrıldı. Biliyorsun ayrıldı ve sorunlar oldu ve çoğu Rumlar gittiler. Bir ürün vermeden geldiler İstanbul'a. İstanbul'a Ermeni Kilisesi'ne yaklaştılar. Ermeni Kilise Patriği'yle, önderiyle güzel ilişkiler kurdu. Önceki Patrik çok önemsedi. Onlar da klasik olan Ermenice, anlaşılmayan Ermenice'yi yeni harflerle, yeni Ermenice ile. Hatta o dönemin patriği misyonerlerle çok güzel ilişkiler kurdu. Onlara sahip çıktı ve Ermenice anlaşılır bir dille çevrilmesine olanak tanıdı. Hatta Osmanlı, yani Arap alfabesiyle olan Türkçe, Osmanlıcayı da Ermeni alfabesiyle Türkçe'ye, yani Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak. Ve halk bastılar, Kitab-ı Mukaddes kitabı bastı. Halk bunu görünce gerçekten çok sevindi, yenilendi, canlandı ve güzel oldu.
0: Evet, aslında kiliselere geldiler, var olan kiliselere, ve daha sonrasında orada bir uyanışın gerçekleşmesini istediler. Bunun etkilerini soracağım ama öncesinde misyonerlik nedir? Belki bunu açıklarsak dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Misyonerlik nedir? Toplumumuzda çünkü bununla ilgili bir fikir var. Aslını söylemek lazım.
1: Tabii toplumumuzdaki bununla ilgili fikir son derece yanlış. %100 yanlış bir fikirdi. Misyon, bazen bizim dişleri bakar, misyon şefleri diyor. Misyon bir görevdir, bir hizmettir, değil mi? Hı hı. Yani bu hizmeti yapanlara da İngilizce misyoneri dendi. İsa Mesih bu ilk misyonerlik olayını şunu söyledi. Bakınız Matta 28:16'dan sonra diyor ki İsa Mesih 11 öğrenci Galile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları koşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Şu buyruğu verdi: gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her an sizinle beraberim. İşte İsa Mesih öğrencilerini bu göreve gönderdi. Hristiyan dünyasında buna büyük buyruk, büyük görev diyorlar. Bu misyonerliktir. Misyonerlik herhangi, yalnız Hristiyanlarda değil, İslam misyonerleri var, komünizm misyonerleri var. Eğer bir düşünceye gidip başkasına aktarıyorsan o misyonerdir, tamam mı? Ama Türkiye'de yanlış anlatıyor. Sanki Batı dinine Türkiye'yi Avrupa, Amerika dinine getirmek isteyen demektir. Yanlış. Biz Hristiyanlığı Avrupa'ya da Amerika'ya da ihraç ettik. İhraç ettik kardeşim. Onlar bizden öğrendiler. Anadolu'dan, yani Hristiyanlığı Anadolu'dan öğrendiler. Biz Amerikalıların, Avrupa'nın dinini getirmiyoruz ki buraya. Bu nedenle Türkiye'deki imanlılar İncil'i anlatırken sıradan anlatıyorlar. Fakat halk bunlara misyoner diyor. Misyoner güzel bir sözcüdür, yani güzel bir kelimedir.
0: Evet, yani ülkeyi bölmek için ya da farklı, hayır, kötü amaçlar için bir misyonerlik değil aslında.
1: Ya hayır kardeşim,
0: az önce
1: hayır.
0: Okuduğunuz bunu, gibi bak, ayette de aslında tüm, hayır, yaratılışa duyurun diyor.
1: Hayır, hayır, hayır. Bakın kardeşim, bakın anlatayım size. Her bir Hristiyanın önemli görevi budur. Bak, ülkeleri bölmek değil. Biz ülkeleri bölmek için çağrılmadık.
0: Evet.
1: Ülkeleri bereketlemek için çağrıldık. Ve bakınız İncil bize ne anlatıyor? Romalılar 13'ten sonra diyor ki herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Ben Türkiye'deysem şu andaki benim hükümetime bağlı olmam lazımdır. Eğer biri Çin'deyse, Hristiyansa Çin hükümetine. Eğer biri Suriye'deyse, Hristiyansa Suriye yönetimine bağlı olmalı. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktu. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştu. Bu nedenle, bak bu nedenle yönetime karşı direnen, yani yönetimi, ülkeyi bölen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Ben nasıl Tanrı'nın buyruğuna karşı gelebilirim? Hristiyanlar nasıl gelebilir? İyilik edenler değil, kötülük edenler yönetimlerden korkmalıdırlar. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazansın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork, yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapmanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için bak, yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle yönetime bağlı olmak gerekir. Vergiyi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. biri bu Rabbin sözüne inanırsa bir Hristiyan nasıl hükümetlere karşı gelir biliyor. Yanlıştır. Türkiye'de Cumhuriyet kurulalıdan beri Hristiyanlara karşı bir ön yargı vardı. Ama hamdolsun böyle değiliz. Vicdanımız çok temizdir ve hiçbir zaman bu konuda biz cezalandırılmadık, mahkemeye çıkarılmadık.
0: Evet, tabii ki bizim aslında Hristiyanların söylemiş olduğu şey her insanın günahkar olduğu ama bir kurtuluş yolunun olduğu ve bu kurtuluşun ancak İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edersek olabileceği ve bu müjdedir. Ve bu müjdeyi iletmek aslında her Hristiyanın misyonudur
1: zaten
0: diyebiliriz.
1: İncil'in anlamı Grekçe Evangelion. Anlamı tamamen anlamı iyi haberidir, müjdedir. Ve dediğiniz gibi her günahkar kurtuluşa muhtaç vardır. Mesih günahkarları kurtarmak için geldi. Onları babaya evlatlar edinmek için geldi. Evet. İnsanları yıkmak, savaşmak için değil. Ve bu cümleyle bitireyim. Her bir Hristiyan bulunduğu ülkeye saygılı olmalıdır. Yasalara uymalıdır.
0: Şeyi de sormak istiyorum aslında, misyonerlik az önce okudunuz gerçi, İncil'de yeri kesinlikle vardır diyebiliriz.
1: Her bir Hristiyan aslında bir misyonerdir ama yani Türkiye'deki insanların anladığı gibi değil, sanki casuslu, sanki bir ruhu değil. Her bir Hristiyan kendi çevresinde bir misyonerdir.
0: Evet, siyasi bir amaç aslında yok, ruhsal anlamda bir amaç.
1: En biliyorsun en bir hareketli misyonerler kimdir biliyor musun? Futbolcular. Bir gol attıkları zaman kimi görürlerse heyecanla anlatırlar. O da misyonerliktir.
0: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor şimdi. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde aslında bir soru sormuştum. Sonra farklı sorular araya girdi ama ona devam edelim istiyorum. Gelen misyonerlerin önce var olan kiliselere aslında yöneldiğini ve orada bir uyanış gerçekleştirmek istediğini konuşmuştuk. Bu kiliseler üzerinde nasıl etkisi oldu bu isteğin? Neler yaşandı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii gelen bu misyonerler, daha önce de söyledim ki, amaçları yeni bir kilise kurmak, yeni bir mezhep kurmak değil. Amaçları gerçekten insanlar uyansın, uyanış olsun ve kiliselerine gitsin. Bu arada basılan kitaplar da insanlar okudu. Aşağı yukarı bu arada İstanbul Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin 12 yakın insan, genç bir araya geldiler. Kendilerine devrimci dediler ve kilise yönetimine gittiler. Dediler ki kilisemiz, İncil'e göre kilisemiz İncil'den uzaklaştı. Amacımız İncil'e dönüşüm yapalım. Ve bunu anlatmaya başladılar. Daha önce dediğim gibi ilk patrik çok iyiydi. Sonra da ondan sonra gelen patrik bu kişilere karşı çok sert davrandı. Dinlemedi. Hatta bir aforozname yazdı. Aforozname yani kiliseden kovma. Ve bütün kilisedekilere okundu. Ve bu kişiler artık kiliseye gidemiyor. Bu kişiler akrabaları bile onlarla konuşmuyor, alışveriş yapamıyor. Çok sıkıntılar yapmaya başladılar. O dönemin İngiliz büyük elçisi Osmanlılara geliyor. Diyor ki burada böyle insanlar vardır. Bunlar kiliseleri onlara sıkıntı veriyorlar. Bunlar İncil'e göredir ve bu durum yani Avrupa'da hep protestanlıktır. Onlara bir hak tanıyın. Ve 1850 yılında padişah bir buyruk, bir ferman yayınlıyor. Bundan sonra diyor ki benim cemaatimizde protestan kilisesi kuruldu ve onlar da millettendir. Yani diğer kiliseler gibi kendi önderlerini atayabilir, kendilerini yürütebilirler şeklinde. Ve ilk kez 20 kişi bir karşı Beyoğlu'nda, yani Pera Palas'ta toplanmaya başladılar. Ve bu sefer zulümler görmeye başladılar, var ya, o kadar zulümler görmeye başladılar ki sağa sola gittiler ama yılmadılar. Ve bu müjdeciler, kendi yani yerel müjdeciler, yerel misyonerler Anadolu'nun birçok yerlerine gittiler ve birçok insan olumlu etkilendi, kiliseden ayrıldı ve yeni bir kiliseye dönüş yaptı. Ama olumsuz da çok oldu, çok karşı geldiler gerçekten. Bu yanlıştı.

0: arasında ve o gün bugün bu kiliseler Protestan olarak devam ediyor.
1: Evet, aslında Protestanlara yani baktığımız zaman kiliseler var olmaya başlıyor, tabii ki bir kopuş var var olan kiliselerden. Peki misyonerlik Protestanlıkla birlikte mi başladı yoksa var mıydı zaten?
0: Misyonerlik İsa Mesih zamandan beri başladı. Aslında Mesih'in öğrencileri ya da şagirdleri ve ondan sonra gelenler hepsi misyonerdi. Çünkü İncil'i anlatmaya başladı. Protestanlıkla gelmedi misyonerlik. Hı hı. O zaman onlara müjdeci diyorlardı, biliyorsun. Evangelist diyorlardı. Sonra da yeni çağda, modern çağda onlara misyoner denir. Yani kendi düşüncesini başkasına aktaran, anlatan kişiye misyoner denir. İncil'i başkasına müjdeleyen kişi de misyonerdir. Ama halkımız neden yanlış anlıyor bilmiyorum. Çünkü onların kafasına göre misyoner Batı casusudur, var ya.
1: Hı hı. Evet, bir önyargı var toplumda. Peki misyonerlik suç mu?
0: Evet, önce söyleyeyim, ön yargı vardır, büyük bir ön yargı vardır. Misyonerlik anayasa göre, anayasanın 14. maddesine göre suç değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkedir ve diyor ki herkes kendi inancını yaymaya, herkes kendi inancını benimsemeye, toplanmaya hakkı vardır. Yıllar önce ceza kanunu, Türk ceza kanunu profesörlerinden birisi vardı, meşhur birisi bir kanun yazmıştı. Suç ve cezada kanunu yazmıştı. O kanuna göre diyor, ona göre, yorumuna göre Türkiye'de diyor misyonerlik yapmak suç değildir. Çünkü misyoner kendi ülkene sadık ol, senin, hı-hı, yönetimine dua et, vergini öde, iyi vatandaş ol der. Suç, evet, değil. Ama suç değil yasal hakkı. Şimdi de suç değil. Mesela ben hayatım boyunca 20'den daha fazla tutulduğum, yakalandığım, polise rapor yazdı, mahkemeye, savcılara gönderdi ama hiçbir zaman suç almadım. Hatta bir gün savcılığa gittik, iki polis beni tuttu, bir rapor hazırladı. Tekrar böyle insanı bana getirmeyin, suç değildir. Ama insanlar bilmediği için suç görüyorlar.
1: Hı hı. Evet, tabii ki ön yargılar da bu noktada etkili. Peki misyonerlerin ne çıkarları var? İnsanların Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani amaç nedir burada?
0: Yani Hristiyan olanların çıkarı nedir?
1: Evet, yani Hristiyanlar Tanrı'nın sözünü duyuruyorlar. Bir şekilde Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani ne çıkarları var?
0: Hiçbir çıkarı yok, Rabbin sözü söyledi diye. Hı hı. Ben yıllardır, 52 yıldır ben her yerde, Türkiye'nin çok yerinde, okullarda, her yerde ben söyledim ama bir çıkarım yok ki. Rabbimiz söylüyor ki söyle, değil mi? Evet. Sözü söyle. Bunun ne çıkarı var? Rabbimize iman etmekten başka ne çıkarı vardır? Bazıları zannediyor ki misyonerle paralarla geliyor. Öyle değil. Doğru değildir. Çıkar sadece Rabbi sevdikleri için, Rabbe uydukları için bu misyonerliği yapıyorlar insanlar.
1: İnsanların kurtuluşu için yani.
0: Tabii.
1: Evet. Aslında gelen misyonerlere de baktığımız zaman nasıl insanlardı onlar? Eğitimli mi, sıradan insanlar, hı-hı, mı? Nasıl insanlar geldi?
0: Aslında her şeyden önce bu gelen misyonerlerin hayatlarına baktığım zaman son derece güzel insanlardı. Son derece eğitimliydi. Çoğu da doktor, yani doktora yapmış insanlardı. Hı-hı. Ve İsa Mesih'i sevdikleri için, gerçekten müjde için yanıp tutuştukları için Türkiye'ye geldi. Mesela bazıları, mesela William Goodell vardı. Aslında Amerikalıydı ve çok güzel bir insandı. Sonra William Schaeffer vardı. Sonra Elias Rix vardı. Bu adam 22 dil biliyordu. Bu adam gelmiş Grekçe öğrendi, Ermenice öğrendi, Arapça öğrendi ve Türkçe Arap, bu dillerde kutsal kitabın çevrilmesine katkıda bulundu. Mesela Cyrus Hamlin vardı. Cyrus Hamlin Robert Koleji'ni kuran adamdı. Hı hı. Şimdiki Türkiye'nin en iyi okulundan. Ve şimdiki Robert Koleji'nin yerinde olan Boğaziçi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ydi. Yani Hristiyanların İlahiyat Fakültesi'ydi. Ama bizimkiler, insanlar bilmiyor bunlara. Ve gerçekten duruşları çok çok iyiydi. Mesela bakın Türkiye'deki bu gelen insanlar önce geldiler ve bütün insanlar, Türkiye'de birçok insan bunlara şüphelendiler. Ama misyonerler yüksek ahlak standartlarına sahipti. Yaşam tarzları, yaşam biçimleriyle yaptıkları birçok kişiyi etkiledi. Çünkü söyledikleri söz ile yaşadıkları aynı şeydi. Örneğin bir gün bir Ermeni vatandaş bir misyonerle konuşuyor, diyor ki siz çok eğitimlisiniz, çok dil biliyorsunuz.

0: Güzelsin, herhalde büyük bir maaş karşılığı geldiniz. Hayır diyor, biz bir maaş için gelmedik dedi falan. Sonra dedi, ha o zaman sen bekliyorsun ki buradan gittikten sonra güzel bir kurum. Hayır dedi, sadece Mesih'i sevdiğimiz için, Mesih'i için geldik. Yalnız devlet değil, var olan o zamanki Hristiyan, diyelim ki Ortodoks Hristiyanlar da şüphelendiler. Benden de çok şüphelendiler. Hala şüpheleniyor. Zannediyor ki paralarla yapıyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim ne paralarla? Ben düğünümü yaptığım zaman o zamana kadar ben kaç yıl çalışmıştım, öğretmenlik yaptım, hanım çalışıyordu. Başkasının ayakkabıyla düğünümü yaptım. Ne para falan. Yanlış anlıyorlar bunlar. Öyle işte.
1: Evet, ama genel olarak gelen insanlara baktığımız zaman eğitimli, dil bilen, çok iyi. Ahlak standartları yüksek.
0: Ahlak standartları İncil'e uygun bir şekilde geçelim. Ve yaşadığı toplumda da etkilediler. Ve bir sürü aslında hayır işlerine de biliyorsun çok önem verdiler. Ve inanç gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarını karşıladılar. Örneğin Antep'te Amerikan hastanesi var, kurmuşlardı. Ve 4 kuşak Shepherd doktorlar vardı. Son kuşak çocuk doktorla tanışma şansım oldu. Ve bu insanlar o kadar etkilemişti ki halkı. Köylere atlara binip köylere giderlerdi. Tek tek insanlara şifa dağıtıyorlardı, muayene ediyorlardı. Hatta bir gün giderken bir kız dedi, ya dedi İsa Mesih olsaydı, gelseydi bu adamlar gibi olacaklardı. O kadar önemli. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim size. O kadar güzel ahlak öğrettiler ki insanlara. Onların öğrencileri ve doktorlar bu misyoneri oraya gittikten sonra onların doktoru yeni bir din kurdular, biliyorsun. Ben Ankara'da öğrenciyken tanıştık, onlara gittim. Tabii şöyle, İncil'in güzel şeylerini aldılar, şuradan buradan aldılar. İşlemedi, karışık olmaz. Tek bir şey olacaktı var ya. O kadar etkilenmişlerdi ama yine Hristiyan olmadılar. Onu yaşamak istiyorlardı. İman olmadan olmuyor. İman olmadan birisini sevemezsin. Düşmanını sev. Kim sevecek düşmanını? Kutsal olmaya çalış. Kim kutsal olabilir? Ama iman olunca yapabiliriz. Ve misyonların amacı sadece ve sadece Rab İsa'yı hoşnut etmekti. Ve insanlara yardım etmekti. Başka bir şey yoktu.
1: Evet, gayet güzel şeyler de yapmışlar toplum içerisinde.
0: Evet, doğru.
1: Zamanımızın da sonuna geldik. Gerçekten önemli konular konuştuk bugün. Misyonerlik hakkında özellikle toplumumuzda yanlış bilinen şeylere baktık. Ve görüyoruz ki aslında sadece Tanrı'nın sözünü duyurmak için, aslında insanların kurtulması için misyonerler hareket etmişler. Gayet donanımlı, eğitimli ve halkın içerisinde halka yardımcı olan şeyler de yapmışlar. Şimdi zamanın sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Behnam Bey.
0: Ben sizlere, teşekkür ederim.
1: Bizi dinleyenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.
0: Amin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsanız

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve öğreneceğiz. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranatha.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranatha yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde ben ve baba biriz diyor İsa Mesih. Bunun üzerine konuşacağız ve İsa Mesih'in aslında kimliğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında burada Mesih bize ne anlatıyor sorusuyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde baba olarak seslendiği Tanrı ile aynı öze sahip olduğunu söylüyor. Oğul olarak kerem olduğunu ifade ediyor. Onunla hep birlikte varım diyor. Ondan ayrı kalmadım diyor. Birlikte varız diyor. Yani İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde bunları söylemeye çalışıyor. Baba oğul ve oğul yani kerem olarak oğul özde birdir. Ve İsa'nın bu sözlerini söylediğinde Yahudi yetkililer taşlamak istediler. Çünkü ben ve baba biriz demek ben Tanrı'yım demek. Yani ben Yahve'yim diyor eski antlaşmadaki ifadesiyle ben benim diyor. Ve İsa'nın sözlerini Tanrı'ya küfür olarak kabul ettiler. Ve daha sonra ve buna bağlı olarak da onu öldürmek istediler. Şimdi birkaç ayet okumak istiyorum. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. Yani Mesih'i bekliyorlar.
0: Evet.
1: Onlar da Mesih'i arıyorlar. Yaptıklarını görüyorlar. Olağanüstü işler yapıyor. Mucizeler yapıyor. Ve bu yaptığı işler insanın yapamayacağı işler.
0: Evet, yani.
1: Ve bunu gördükleri güzel. İçin bir bölümü zaten görüp iman ediyor. İsa da onlara şu karşılığı veriyor. Yani Mesih isen açıkça bize söyle dediklerinde. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Yani bir trajikomik durum var.
0: Evet.
1: İsa söylüyor ben oyum diyor. Ama iman etmiyorsunuz diyor. Ben zaten söylüyorum diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım beni işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya gücü kimseye yetmez. Ben ve baba biriz. Yani İsa'nın yaptığı kudretli işler gösteriyor. Ama yine de diyor iman etmiyorsunuz. Ve yine bu ben ve baba biriz sözü Yuhanna kitabında çok geçiyor. Yuhanna 17-20-22 ayetlerde şöyle diyor öğrenciler için yaptığı duada. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Yani elçiler, havarilerin aracılığıyla iman edenler için istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni seni gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Yani aslında evet, bu birlik, yani İsa ve Baba birdir ama biz de iman aracılığıyla ne oluyor? Hı hı. Tanrı'yla bir birlikteliğimiz ve birliğimiz oluyor Mesih aracılığıyla. Hı hı.
0: Evet, aslında bu ayetler gerçekten İsa Mesih'in Tanrı olduğunu, Tanrı olduğunu söylediği ayetler. Çünkü bazen insanlar şunu söyleyebiliyor: İsa Mesih İncil'e baktığımızda hiçbir yerde ben Tanrı'yım demedi gibi bir iddiaları var. Ama bu ayete baktığımızda aslında Tanrı olduğunu açıkça söylediğini de görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Tanrı, ya tabii ki İsa Mesih bir beden alıp dünyaya geldi. Aynı zamanda Tanrı ve tabii ki beden almış haliyle aslında %100 Tanrı, %100 insan. Tanrı ve insan doğası ayrı ayrı mı burada, yoksa birbirine karışmış durumda mı?
1: Yani biz birçok örneğe baktığımız zaman, yani bir karışım görüyoruz ve buna göre de anlamaya çalışıyoruz ama İsa Mesih'teki iki doğa karışmadan ve değişmeden bulunuyor. Hı hı. Ve aynı zamanda bölünmüyor ve ayrılmıyor. Yani hep birlikte var. Yani bu ne olabilir? Ne, bunu nasıl anlayabiliriz? Yani kendi niteliklerini koruyorlar. Bir teklik var ama aynı zamanda İnsan doğası insan doğasıdır, Tanrı doğası Tanrı doğasıdır. Bazen şöyle bir örnek düşünüyorum. Bir bardak suya şeker attığınızda normal şartlarda şeker erir ve bu şekerli su olur. Yani sizin sorduğunuz gibi birbirine karışmış durumda mı? Hı hı. Ama İsa Mesih'teki iki doğa, yani tam insan ve tam Tanrı doğası birbirine karışmıyor. Yani su su olarak kalıyor örnekten, hı hı, hareket edersek. Şeker de şeker olarak kalıyor. Ama aynı zamanda bir birlik oluşturuyorlar. Ve İsa Mesih beden yönünü Meryem'den alıyor. Grekçe bunun, evet, et ve kan diyor. Ve et ve kan insanın ölümlü, çürüyen, zayıf durumunu ifade eder. Kutsal kitapta kullanıldığı şekilde. Ama aynı zamanda Mesih'in kelam oluşuna bağlı olarak nedir? Bir tanrısallığı var. Yani, hı hı, Tanrı'dır, Rab'dir, uluiyeti var. Fiziksel babası da yoktur. Üstelik o zaman demek ki fiziksel bir babası olmadığına göre, evet, beden alan kelamdır. Luka bölümünde şunu yazıyor. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi diyor. Melek işte konuşuyor ve diyor, selam ey sana Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. Ve Meryem şaşırıyor, ne oluyor, ne anlama geliyor, bir melek benimle konuşuyor, yani öyle düşünüyor, anlamaya çalışıyor. Sen diyor Tanrı'nın lütfuna eriştin, bak gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Yani o büyük olacak, kendisinin yüceler yücesinin soyu üzerinde egemenlik kuracak, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yani normal bir çocuğun doğmayacağından söz ediyor.
0: Evet.
1: Yani egemenliğinin sonu gelmeyecektir dediği zaman, yani yeryüzünde egemenliğinin sonu gelmeyen hiçbir insan yok.
0: Evet, herkes öldü çünkü bütün peygamberler, evet, dahil.
1: İnsan. Ve Meryem de soruyor, ya bu nasıl olur, yani ben erkeğe varmadım ki. Ve melek şöyle diyor, kutsal ruh senin üzerine gelecek, yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olan kutsal Tanrı oğlu, doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek diyor. İşte o zaman biz bunu anlıyoruz ki, yani İsa Mesih'in hem insan doğası, aslında daha varoluşundan, beden almadan önceden tasarlanan bir olaydır. Ve bu da kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ve insan yönünü Meryem'den, işte Tanrı yönünde nedir? Kelam oluşundan, hı hı, almaktadır.
0: Evet, tabii bu noktada yani İsa Mesih hem insan hem de Tanrı nasıl olabilir sorusu oluyor. Bunu anlamak gerçekten güç. Hem Tanrı hem insan olması gerçekten anlaşılması biraz zor bir durum. Bu nasıl olabiliyor tam olarak? Çünkü bunu biraz açabilirsek insanların anlaması açısından daha iyi olacaktır.
1: Mantık iyi bir şey. Yani kuşkusuz olarak bizler gerçeği mantık yoluyla, yani akıl yürütme yoluyla anlıyoruz ve açıklamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda mantık kısıtlıdır. Yani sadece alanına giren konuları değerlendirebilir. algı, insanın algı alanına giren konularla ilgili konuşabilir. Yani evrene ve yaratılışa baktığımız zaman ancak görebildiğimiz kadarıyla biz evreni ve yaratılışı anlayabiliriz. Hı hı. Yine Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman da bize açıkladığı kadar anlayabiliriz. Ama kutsal kitap bütün her detayı vermiyor. Ama evet. Tanrı kendisini açıklıyor. Tanrı kendisini açıklıyor. Kendisinin kim olduğunu söylüyor. Ve o zaman burada iman ön plana çıkıyor. Yani eğer biz Tanrı sözüne iman ediyorsak bu açıklanan gerçekle birlikte yaşamış oluyoruz. Yuhanna 3. bölümde İsa ile Nikodim adlı o dönemin önderi var. Onunla geçen konuşma var. O da anlayamıyor. Yani bir kişinin bir yeniden doğuşu nasıl yaşayacağını, ruhsal gerçeklerin ne olacağını tam olarak bilemiyor. Ve İsa ona şöyle bir örnek kullanıyor. Diyor ki, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlı bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Yani biz biraz böyle anlıyoruz. İşte bir insan var, insan olmalı. Tanrı, Tanrı olmalı. Bu ikisi bir arada var olamaz. Ve Nikodim de kendi kurtuluşuyla ilgili olarak bunu anlayamıyor. Ve İsa ona bir ruhsal gerçekten söz ediyor. Yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerden eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa da ona yanıt verdi. Yani sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde anlamıyor musun? Yani demek ki ruhsal gerçekler anlaşılmıyor. Bu örneği özellikle bunun için koydum. Yani Mesih'in de hem insah hem Tanrı oluşunu bizler anlayamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisini tanıttığında Rab olduğunu söylüyor. Ve ilk kilise ilahiyatçılarına da baktığımız zaman onlar da bunu çok bu konu üzerinde çok düşündüler. Evet. O zaman onda tam bir insan doğası ve tam bir ruhsal tanrısallık olduğunu söylediler.
0: Evet, tabii ki insan olarak sınırlıyız dediğiniz gibi ve ruhsal konuları tam olarak anlayamıyor olabiliriz. Ama görüyoruz ki aslında Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor ve biz buna iman ediyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisini açıkladığı kadarını biz anlayabiliyoruz ve bu bizim yorumumuz değil tabii ki. Tanrı kendisini böyle açıkladığı için biz buna iman ediyoruz. Tabii ki Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. O her şeye gücü yetendir. Ve bu şekilde olunabiliyorsa bunu Tanrı tabii ki yapabilecek güçtedir efendim. Aslında şunu da sormak istiyorum ve önemli bir durum. İsa Mesih'in aslında Tanrı olması neden önemli?
1: Öncelikle günahın yargısını kaldırılması için önemlidir. Yani bu yaptığımız konuşmalarda da sık sık söylüyoruz. Tanrı iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Ama insan yediği için öldü. Ve bunun en büyük kanıtı da bütün insanların ölümlü olmasıdır.
0: Evet.
1: Ve işte İsa Mesih ölümlü insanı ölümsüz yapmak için, yani onun üzerindeki yargıyı kaldırmak için geldi. Ve ancak bunu da Tanrı kaldırabilir. Yani ölümlü bir insan ölümlü bir insana yardımcı olamaz. Bu nedenle kelam beden aldı ve bunu aynı zamanda kendi hizmet ettiği dönemde gösterdi de, yani çarmıhta ölüm ve dirilişinden önce yaptığı mucizelerle bunu gösterdi. Bir ferşinin iyileştirilmesi olayı var. Yani Kefernaum'da gerçekleşiyor. İsa Mesih orada duruyor, hiç duracak yer yok ve dört kişi ferşli adamı getiriyorlar. Ve hatta damı delip, yani o damdan aşağıya doğru sarkıtıyorlar İsa Mesih'i. Ve İsa Mesih de adamın imanını, yani onları getirenlerin imanını görünce oğlum günahların bağışlandı dedi. Yani düşünebilir misiniz? Yani bir kişi oğlum günahların bağışlandı diyor. Yani bunu kim diyebilir? İsa Mesih dedi. Demek ki İsa Mesih'in Tanrı olması öncelikle günahların bağışlanması için önemlidir. Ve bunu orada olan birçok kişi anlayamadı. Din bilginleri de anlayamadı o dönemde. Hatta içlerinden bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diyor. Yani evet. Bunu biliyorlar.
0: Evet, Tanrı'dan başka kimse bağışlamaz günahları evet. diye. Evet.
1: Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz. Bunu biliyorlar. Hı-hı. Ama onu söylediği zaman onu gerçek kimliğiyle, İsa Mesih'in İncil'de Hı-hı. anlatıldığı kimliğiyle, bugünkü anlamıyla tanımıyorlar. Ve o zaman akıllarından geçeni ruhunda sezen İsa, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay, felçliğe günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk şirteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye, ve sonra felçliğe sana söylüyorum kalk şirteni topla ve evine git dedi. Adam kalktı, hemen şirtesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
0: Evet. Aslında tabii ki İsa Mesih'in günahların bağışlandı demesi, sadece günahları bağışlayan Tanrı olması çok önemli bir konu. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bu konuya tekrar devam edelim.

0: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan, tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
1: Kültürel Antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Ben ve Baba biriz diyor İsa Mesih. Yuhanna 10:30 ayetlerinde. Ve biz birinci bölümde aslında İsa Mesih'in ben ve Baba biriz derken aslında Tanrı ile aynı öze sahip olduğundan bahsettiği üzerinde konuştuk. Beden aldığından ve %100 insan, %100 Tanrı olduğundan hem insan doğası hem de tanrısal doğaya sahip olduğu üzerinde konuştuk. Ve aslında bu nasıl olur diye sorabilen kişiler vardır tabii ki ama bunun için Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip olduğu üzerinde de durduk. Son olarak İsa Mesih'in Tanrı olması neden bu kadar önemli diye konuşuyorduk pastörüm. Siz günahları bağışlama yetkisine sahip olması açısından önemli dediniz. Yarım kaldı aslında bu sorunun cevabı. Onun için sözü size bırakıyorum devam etmek açısından. Neden İsa Mesih'in Tanrı olması bu kadar önemli bizim için?
1: Evet, yani orada bir mucize gerçekleşmişti. Yani kötürüm olan bir kişi İsa Mesih'in günahların bağışlandı diyerek iyileşmesine tanık olduk. Yani bugün bizler de tanık oluyoruz bu sözleri okuduğumuzda. O dönemde hastalık ya da fiziksel engel günaha bağlandığından İsa Mesih fiziksel bir engelliği iyileştirdiğinde günahların bağışlandı diyor. Yani aynı zamanda orada bulunan kalabalığa verdiği mesaj, yani siz bu adamı günahlı görüyorsunuz. Hatta yürüyemeyecek bir durumda. İşte onu getiriyorlar benim önüme ve ben onun günahlarını bağışlıyorum diyor. Yani kendi tanrısallığını ilan ediyor. Yaptığı iş de onun Tanrı olduğunu gösteriyor. Yine az önce Nikodim'le ilgili bir örnek kullanmıştım. Yeniden doğuşla ilgili olarak. Yani Mesih nasıl hem insan hem Tanrı olabilir sorusuna bazı cevaplar bulabiliriz bu örnekte. Bu örnekten sonra aslında bazı cevaplar bulabiliriz. Ve İsa Mesih bunları anlattıktan sonra oradaki herkese müjdenin, yani kurtuluş müjdesinin ne olduğunu açıklıyor. Ve diyor ki kendisiyle işte orada bulunanlara bir tanıklık veriyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlerle yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğime nasıl inanacaksınız? Evet. Yani İsa kendi tanıklığını veriyor. Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani siz bana bakıyorsanız, bu anlattıklarıma inanıyorsanız, iman aracılığıyla yeniden doğuşu anlayıp anlıyorsanız o zaman iman edeceksiniz diyor. Ve kutsal kitapta çok önemli ayetlerden birkaç tanesi karşımıza çıkıyor burada. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Ve yargı da şudur diye devam ediyor. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Evet. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yani kötülükte kalmak istiyorlardı. Ve böylece biz bu bölümden şunu anlıyoruz ki, yani özellikle sizin sorduğunuz Tanrı olması neden bu kadar önemli sorusuna bağlı olarak bu bölümden şunu anlıyoruz ki İsa Mesih Tanrı olmasaydı ölümlü insanlara hayat veremezdi. Günahlarını bağışlayamazdı. Onların günahlarını çarmıhta üstlenemezdi. Çünkü hiç kimse bir başka insanın günahını üstlenemez. Evet. Yani borcunu belki üstlenebilir ama günahını üstlenemez.
0: Evet, aslında tabii ki biz günahkarız ve Tanrı'nın tasarısı İsa Mesih'te gerçekleşti bizim kurtuluşumuz için. İsa Mesih'in kefaretimizi ödemiş olduğunu görüyoruz. İsa Mesih tanrısal öze sahip olmasaydı tabii ki bizler de günahlarımızın içerisinde hala yaşıyor ve kurtuluş umudu olmadan sonsuza dek Tanrı'dan uzak olarak ölmüş olacaktık. Ama şimdi bir umudumuz var tabii ki Tanrı ile birlikte. Çünkü o bizim kurtuluşumuzu sağladı ve ona iman ederek aslında kendi çabalarımızla değil, iyiliklerimizle ya da sevaplarımızla kurtulamayacağımızı görüyoruz. Çünkü iyi bir şey de çıkmıyor bizden. Sadece iman yoluyla, Tanrı'nın bu lütfuyla kurtulabileceğimizi görüyoruz. Şunu sormak istiyorum ben aslında. Çünkü İsa Mesih baba ve ben yani biriz diyor. İsa Mesih çarmıha tabii ki gerildi ve gerçekten öldü, gömüldü ve dirildiğini de görüyoruz. İsa ve baba bir ise çarmıhta baba mı, baba da mı ölmüş oluyor?
1: Evet, bu da bilinen bir soru. Yine bu yaptığımız seride bir parça bu konuyla da ilgili konuşmuştuk. Yani günümüzde de bazı kişiler yani Hristiyanlarla alay etmek isterse ya da kutsal kitapla alay etmek isterse, evet diyor Tanrı öldü diyor. Yani özellikle inançsız olan arkadaşlarımız ya da hatta inançlı olanlar bile yani Tanrı ölür mü diye düşünüyor. Neden? Çünkü yine bu konuşma içerisinde söylediğimiz gibi yani dünyasal olarak düşünüyor. Baktıklarına göre bir mantık yürütüyor ama ruhsal olan Tanrı'nın tasarılarını anlayamıyor. Şimdi Mesih'te iki doğa var. Yani bunu söyledik ve hem insan doğası tam insan yani bunu Meryem'den alıyor. Hem de tanrısal doğa uluhi yönünde nedir? Kelam oluşundan alıyor. Ve İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman daha önce mezmurlarda Zebur kitabında kullanılan bir sözü söylüyor. Tanrım Tanrım neden beni terk ettin? Yani bu sözü söylediğinde terk edilmenin nedenli bir acı olay olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bunu ne kadar derinden hissettiğini ifade etmeye çalışıyor. Davut peygamber de Mesih'in çekeceği acıyı gördüğü için Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım gündüz sesleniyorum yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum yine rahat yok bana diyor. Yani bunu söylediğinde de bunun tarihsel anlamı sebepsiz yere düşmanların hedefi olan Davut peygamber Tanrı'nı onu düşmanlarından kurtarmasını bekler. Acılar içinde ettiği bu duada bu sözleri kullanır. Ama İsa da kendisi için kullanıyor çarmıhta. Ama Tanrı onu terk etmiyor aslında. Ne kadar derinden bir acı çekti ve Tanrı ölmedi. Ama İnsan yönüyle tam olarak öldü. Neden? Çünkü günahın yargısının yerine gelmesi için insanın tam ölmesi lazımdı. Hatta yaratılışta Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar itaatsizlik edip iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediklerinde ruhsal olarak hemen öldüler. Evet. Fiziksel olarak da hemen ölmeleri gerekiyordu. Ama Tanrı merhamet ettiği için, yaşamın ne olduğunu göstermek için fiziksel olarak yaşamalarına bir süre daha izin verdi. Ve bugün biz de eğer yaşıyorsak aslında biz de ölümü hak ettik, hemen ölmeliyiz. Ama yaşadığımız için yaşamın ne olduğunu birazcık anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki bu yaşam içerisinde o gerçeği bulmak için de bir şansımız var her zaman. Ve bu gerçeğe ulaşma şansı veriyor Tanrı bize. Ve bu gerçek İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Evet, yani kısacası Baba Tanrı ve Oğul Tanrı hep birlikte vardır ve var oldular.
0: Evet, şu noktada belki şu akla gelebilir diye düşünüyorum. Ben ve baba biriz ifadesinde ilahlık anlamında değil de hedef, amaç, düşünce, birlik anlamında kullanıyor olamaz mı?
1: Yani hem Tanrı ile bir birlik var yani birlikte olduklarını söylüyor ama aynı zamanda çok önemli bir konu var. Ayrı kişilikte var oluyorlar ve roller de ayrı. Yani bu eğer ayrı kişiliklerde olmazlarsa yine biz Tanrı'yı tam olarak açıklayamıyoruz. Yani evet. Babanın ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Kelam olan oğlun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Ve kutsal ruhun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Bunu böyle kabul etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında daha önce de söylediğimiz gibi bu durumu anlamak zor. Ama Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor. Bunu kutsal kitaptan yine onun kendi sözlerinde görebiliyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımızda Tanrı'nın kendisini bu şekilde açıkladığını görebiliyoruz.
1: Evet, doğru. Yani ve bu şekilde açıklanması da aslında iman yoluyla gerçekleşiyor. Yani biz iman etmiyorsak yani bu sözleri Tanrı sözü olarak kabul etmiyorsak o zaman o dönemde Yahudiler İsa Mesih ile konuşan Yahudiler gibi oluyoruz. Yine İsa Mesih'i reddetmiş oluyoruz. Yine bir yerde şöyle diyor. Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Yani baba beni kendisine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsunuz dersiniz. Yani İsa Mesih bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İman etmeleri için söylüyor.
0: Evet. Halkın durumu aslında o zamanki durumunu da merak ediyorum. Çünkü açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor İsa Mesih. Halkın tepkisi ne oluyor bu sözler üzerine?
1: Aslında iki grup var. Yani bir grup öldürmek istiyor. Yani onu taşlamak istiyor yasaya dayanarak. Çünkü Tanrı'ya eşit olduğunu söylüyor. Tanrı olduğunu söylüyor ve bunu küfür olarak kabul ediyor. Ama bazıları da var, iman ediyorlar. Hatta son ayette şöyle diyor, birçokları, yani bu sözleri dinleyen oradaki birçok kişi, Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler ve orada birçokları ona iman etti. Yani iki grup insan var, reddedenler ve aynı zamanda onun sözlerini gerçek olarak kabul edip iman edenler var.
0: Evet, aslında günümüzde de aynı, reddedenler ve kabul edenler aynı şekilde devam ediyor. Görüyoruz ki.
1: Ve hatta şunu söyleyebilirim. Yani daha çok araştırmak istiyorlarsa yani internetten araştırabilirler. Bir protestan kilisesine gidebilirler. Radyo Maranata'ya yazabilirler. Bu konuda daha çok bilgi nasıl edinebilirim diye. Kaynaklara ulaşmak mümkün. Ama yine de konu, okuduğuna inanıyor musun? Yani İncil'i okuduğunda İsa Mesih'in bu sözlerine inanıyor musun? İman ediyor musun noktasında düğümleniyor yani.
0: Evet, tabii ki insanın neye inandığını ve neye inanmadığını, neyi kabul ettiğini ve neyi reddettiğini bilmek açısından İncil'i okuması gerekiyor tabii ki. Eminim protestan kiliselerine gittiğinde de yardımcı olacaklardır. Kendilerine bir İncil temin edebilirler oradan ve soruları varsa sorabilirler. Tabii ki yardımcı olacaklardır. Ve aslında en çok kafaya, sanırım kafasına takılan şey, tek bir Tanrı'ya inandığınızı söylüyorsunuz ama hem baba, hem oğul, hem kutsal ruha Tanrı diyorsunuz. O zaman üç Tanrı olmuyor mu kısmı oluyor. Bunu biraz daha açarsak belki insanlar daha iyi anlayabilir. Çünkü daha çok bu noktaya takılıyorlar.
1: Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın tek olduğunu çok yerde yazıyor. Hatta İsa Mesih de diyor, yani tek Tanrı'ya inanıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Yani Tanrı'nın tekliği konusu kutsal kitapta tartışılan bir konu değil.
0: Evet.
1: Ama bizim anlayamadığımız ya da anlamakta zorlandığımız konu, tek olan Tanrı'nın üç kişilikte kendini nasıl açıkladığı konusu oluyor. Biz üç Tanrı'ya inanmıyoruz kesinlikle. Tek Tanrı'ya inanıyoruz.
0: Evet.
1: Ancak bu tek Tanrı kendini yaratılışta üç kişilikte gösteriyor ve bir teklik oluşturuyor. Ve buna yine ilk kilise ilahiyatçıları, yani görünmeyen öz demişler ve baba olarak adlandırmışlar. Kelama oğul olarak adlandırmışlar ve ruha da kutsal ruh olarak adlandırmışlar. Ve bu üçü de hep birlikte bir arada bulunan, var olan, birbirine karışmayan, bölünmeyen bir varlık olarak bulunduklarını açıklamaya çalıştılar. Şimdi tarihte bir de şu da var. Bazı Hristiyanlardan ayrılan tarikatlar var. Onlar da diyorlar Tanrı üçtür diyorlar. Yani o da dayalı da işte bu bir kanıt gösteriliyor ama bu bir kanıt olamaz. Yani zaten İncil'i gerçek anlamıyla yorumlamayan kişiler var. Ama biz İncil'i okuduğumuzda, yani kutsal kitabı, Tevrat'ı okuduğumuzda Tanrı tektir. Ve bu tek Tanrı bize kendisini üç kişilikte açıklıyor. Aynı öze sahip üç kişilikte açıklıyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı beni bütün yüreğinizde aradığınızda bulabileceksiniz de diyor. Onun için belki İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen insanlar vardır dinleyicilerimizin arasında. Belki Tanrı'yı daha yakından tanımak isteyen ve bu gerçeği daha iyi kavramak isteyen kişiler de olacaktır. Onlar için aslında ne söylemek istersiniz? Programımızın da sonuna geliyoruz. Çünkü İsa Mesih ben ve baba biriz diyor ve Tanrı olduğunu açıkça söylüyor. Peygamberlerden daha üstün olduğunu görüyoruz. Onun kurtarışını görebiliyoruz. Merhametini, sevgisini görebiliyoruz. Ve bu sevgiyi tatmak isteyen, bu gerçeği daha yakından tanımak isteyen insanlar için birkaç kelime almak istiyorum sizden.
1: Evet. Yani özetlersek tek Tanrı var. Şöyle de bir soru sorabiliriz. Üç ne var? Tek ne var? Yani hı hı. üç tane kişilik ve tek ne var? Ve bu da baba hı hı. görünmeyen öz tasarlar. Oğul beden alan kelam kurtarıcıdır. Kutsal ruh yaratılışta işleyen ve etkin olan varlıktır. Hı hı. Baba oğlu gönderdi ki insanları kurtarsın. Neden? Ölümden, hı hı. günahlarından kurtarsın diye gönderdi. İsa Mesih göğe yükseldi ve kutsal ruh şimdi etkindir. Ve o da bizim kurtuluşumuzda etkindir. Ve biz bu Tanrı sözüne iman ediyorsak, onu kabul ediyorsak iman etmeliyiz. Ben de Tanrı'yla ilgili olarak yani son birkaç ayet okumak istiyorum. İsa Mesih diyor, Tanrı ruhtur, ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. O zaman demek ki bir kişi Tanrı'yı kabul ediyorsa ona ruhta ve gerçekte tapınması gerekiyor. Üçlü birlik, üç Tanrı demek değildir. Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanırlar.
0: Evet, bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuştuk. Ben ve baba biriz. Ayetleri üzerinde ve İsa Mesih'in açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylediği ayetler üzerinde konuştuk. Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İsmail Bey ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan

İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.